0: kırık kalpler.
1: Yeni saatte de
2: tüm zamanların
1: en iyileri için.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD dönüşü fon soruşturması hakkında konuştu. Erdoğan, finansal sisteme veya ekonomiye yönelik bir riskin olmadığını söyledi. Fon soruşturmasında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i daha tutuklandı. Aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu tutukluların sayısı 26'ya yükseldi. Öte yandan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 200 milyon lira değerindeki 5 lüks araçla Pusula patronu Serdar Turhan'ın 1 milyar 800 milyon liralık 2 özel jeti ve lüks yatına el konuldu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kan ve doku örneklerinin değiştirildiği iddiası araştırılıyor. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yapmakla suçlanan tutuklu bir şüpheli soruşturmada ifade verdi. Uzaktan çalışma yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisi tarafından protesto edildi. Temsilciler ayağa kalkarak genel kurulu terk ederken salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı. İsrail Başbakanı neredeyse tamamen boşalan genel kurul salonunda konuşmasını sürdürdü. Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında düzenlenen tatbikat sırasında denize savrulan 19 askerden 12'si hayatını kaybetti. Askerler için bugün ulusal yas günü ilan edildi. Son 9 ayda Yunanistan'da 396, Hollanda'da 44 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. İki ülkede bir haftada 4 kişi öldü. Google, uzayda büyük ölçekli yapay zeka altyapısı kurmaya hazırlanıyor. Uzay koşullarında çalışılıp çalışılmayacağını görmek için prototip bir uydunun gelecek hafta alçak dünya yörüngesine fırlatılması planlanıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
5: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum,

0: Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan
2: Next. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem Efendim dinleyenleri, iyi sabahlar. 25 Eylül sabahını yaşıyoruz. Karşımızda Türkiye radyolarının en rahatsız, en sıra dışı, en acayip insanı var, Sayın Umut Bezgin. Hocam günaydınlar.

0: Ve yanımızda da radyomuzda büyüyen, elimizde büyüyen, geldiğinde minicik küçücüktü, şimdi daha küçücük. Sevgili güzelimiz, prensesimiz, her şeyimiz, bugün de griler, gri değil o, ekruya benziyor. Ekru rengi, krem rengi. Beni düzeltme lütfen. Ekru rengi bir kıyafet tamam, giymiş evet. Kızımız, sevgili Sena. Akşam ömür sözler Sena'ya da. Fıstık harika, güzelsin hanım. Belki daha özel olabilirsin. Sena'cığım nasılsın?
1: Günaydın abicim, iyiyim, Bilgi. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyiciler, müezzem bir yazdan kalma bir gün var İstanbul'da. Ama üstünüze mutlaka bir şeyler alın.
2: Sabah serinliğimiz var.
0: Çarptırır değil mi Sayın
2: Çarptırır
0: Hocam?
2: Çarptırır sevgili Yıldırım. Dikkat etmek lazım.
0: Ne bekliyor ülkeyi bugün?
2: Ülkeyi bugün sevgili Yıldırım güzel havalar. Bugün güzel havalar bekliyorsa tam bir sonbahar yaşayacağız sevgili Yıldırım. Böyle hafif sabahları serin. Öğlene doğru böyle hafif güneş böyle kemiklerimizi ısıtacak. Ama hafta sonundan itibaren sevgili Yıldırım Balkanlardan gelen bir yağışlı havamız var Türkiye genelinde. Yağış bırakacağını söylüyorlar pazar günü itibariyle.
0: Öyle. Onun da Balkanlardan evet, mı geliyor?
2: Balkanlardan geliyor sevgili Yıldırım. Evet. Henüz Rusya'dan gelen bir şey yok ya da Sibirya'dan gelen bir şey yok. Evet, şimdilik evet. Balkanlarla idare edeceğiz.
0: Evet. Bu kadar mı? Bitti mi yani?
2: Bu yani yağış da önümüzdeki
0: oğlum,
2: hafta.
0: Oğlum ülkenin bir tek İstanbul'u mu var? Ver Ankara'yı ver İzmir'i ver. Ben isterim ki Iğdır'ı ver.
2: Vereyim sevgili Yıldırım. Aa ayıp ediyorsunuz lütfen.
0: Muhtemelen ekranın açılmıyor herhalde. Açıldı mı?
2: Açık ekran. 10 derece Ankara anlık sevgili Yıldırım. Buz kesiyor ortalık. Gün içerisinde 20-21'leri görecek Ankara en yüksek sıcaklık olarak.
0: Tamam.
2: Güneşli şey yok. Yağmur yok. İzmir'e bakıyorum. İzmir anlık 13-14 derece civarlarında. İzmir'de gün içerisinde 28'ler 29'lar sıcak bir İzmir'i yaşayacağız.
0: Peki. Sana ver Trabzon'umu ver vermesin. Trabzon'u ver.
2: Neredesin Trabzon?
0: Ver Trabzon'u ver.
2: Trabzon şaka gibi.
0: Yok
2: Trabzon,
0: mu?
2: Şu an sabahın en sıcak yeri Trabzon sevgili Yıldırım. 16-17 derece.
0: Yok artık. Trabzon. Yok artık. Trabzon'u avlanmıyorum.
2: Ama yağıştı.
0: İnanamıyorum.

0: Uyanan, katılan, dahil olan bütün dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Uyanıp da günaydın Çakan'ın evi olsun inşallah. Abi. Uyanıp da günaydın Çakan'ın... Şakan'ın en sevdiği şarkıcı evine kahvaltıya gelsin.
1: Abi.
0: Uyanıp da günaydın Çakan bütün dinleyicilerimizin dinlediği radyo programı. Ödüllere doyamasın.
1: Abi.
0: Valla şöyle ekrana bakıyorum. Katılım beni gayet memnun ediyor. Kahvaltıya gelmesin. Kahvaltı çok masraflı demiş Sena. Sena'cığım.
2: Bizi kahvaltıya götürsün.
3: Dışarıda herkes kendi yediğini içtiğini versin.
0: Kendi yediğini içtiğini. Şurada bir pişi günü yapalım dedim. Ben artık organizasyon yapmaktan bana gına geldi.
3: Yapamadık.
0: Yapıyorum
3: ki.
0: Bitireyim. Ben seni bölmedim.
3: Selahattin dedi.
0: Seni böldüm mü? Ben seni böldüm mü?
3: Böl beni ikiye böl.
0: Ya güzel kardeşim. Organize ediyorum. İnsanlar gelmiyor. Pişi günü dedim ya. Pişi günü.
3: Evet.
0: Pişi diyoruz burada ya.
3: Getirmiyor Sena.
0: Sena mı yapıyor?
3: Evet getir. Hayır
0: Sena yok, çok zor olur kızla tek başına.
2: Hayır benle ilgili değil. Selahattin abi izinliydi ya.
3: Selahattin orada Selahattin'den doğru, dolayı Selahattin mıydı? Izinliydi. Doğru hatırlıyorum. Evet. Selahattin dedim ilk başta. Doğru, çünkü Selahattin. Doğru hatırlıyorum.
0: Şöyle yapacağız abicim. Pişiyi çok basit yapacağız. Şurada fırın var hemen üst tarafta.
3: Alıyoruz oradan fırından.
0: Tamam alıyoruz abicim. Burada yağın içine atıyoruz. Pişi günü yapıyoruz ya.
3: Bu kadar basit.
0: Bu kadar.
3: Kadar basit ya.
0: Bizleri de bu arada Pişigın'dan dinleyen bütün dinleyicilerimize de
3: selam olsun.
0: Selamlarımızı gönderelim.
3: Günaydın Pişigın.
0: Pişigın. Good morning Pişigın. How are you Pişigın?
3: Hi Pişigın.
0: Hi Pişigın.
3: Sen tam bir Pişigınsın.
0: Almanya gelmiş çocuklar, Almanya burada.
3: Günaydın Almanya.
0: Marmaris'i görüyorum.
3: Marmaris günaydın.
0: Adana burada çok iyi, Adana
3: harikasın
0: şahane.
3: Harikasın Adana, harikasın Adana.
0: Eyvallah, müthişsiniz, çok
3: mükemmel,
0: güzelsiniz.
3: Mükemmel, mükemmel. Konya gelmiş sevgili Yıldırım.
0: Aynı adam rejimdeyim yalnız diyor, böyle şeyler konuşmayalım diyor.
3: Ya abi rejimdesiniz de bize mi rejimdesiniz Halil
0: Hanım? Ayrıca biz rejimde değiliz. Biz değiliz. Ne yapalım yani?
3: Ya ne yapalım, başkaları rejimde diye burada gıdadan bahsetmeyelim mi ya? Pişiden bahsetmeyelim mi?
0: Bahsetmeyelim mi?
3: Menemen'e vurmayalım mı?
0: Sena burada? Kızımız da rejimde ama gayet pişi de konuşuyor, muhlama da konuşuyor.
3: Hiç etkilenmiyor.
0: Etkilenmiyor.
3: Dik durabiliyor.
0: Adeta bir canavarcasına psikolojisini sabit tutuyor.
3: Vallahi helal
0: Çelik
3: olsun.
0: Çelik gibi psikolojisi var. Vallahi
3: buraya neler neler geliyor gün içerisinde, ağzına dahi sürmüyor.
0: Sürmüyor bir de suratı da asık bu arada yani.
3: Sinirleniyor.
0: Bazı hormonlar onu etkiledi. Yani eski neşeli Sena gitti. Abi. Yerine Despot, efendime söyleyeyim, Robocop. Başka
3: daha
0: ne
3: sert,
0: diyelim?
3: Daha sert mizaçlı,
0: Android bir Sena
3: daha
0: geldi.
3: Daha sert mizaçlı biri oldu.
0: Biz daha çok iOS Sena'yı seviyorduk. Android olsun. O da bir şey. O da bir şey.
3: En azından bizimle beraber.
0: Evet efendim. Kavu plakası gelmiş. Aylin Hanım, yine az önceki Aylin Hanım. Stickerlarını kendisine gönderiyoruz. Afiyet, bal, şeker olsun diyoruz.
3: Güzel günlerde yapıştırın inşallah sağa sola.
0: Burası ben. Alem efendim. Yapıştır, show devam eder. Yapıştır. 9 oğlum bir sus. 9'a kadar show devam eder.

0: Sanatçımı seslendirdi. Sana Sena Mor yazma dedi.
1: Sana Mor yazma.
0: Sena Mor yazma.
1: Sana Mor yazma.
0: Sana Mor yazma. Biliyorsunuz İngiltere'de harika bir parkın adıdır. Oraya bir gönderme bir şarkıdır. Sana Mor'daki dinleyicimize de
2: selam olsun buradan. Eyvallah. Tüm sana, İngiltere'ye, İngiltere'de yaşayan Türklere.
0: Sana Mor yazma. Saygılar. Çünkü orada görüyoruz her yere Sana Mor yazıyorlar. Sanatçımız oraya bir gönderme.
2: Yani yapmış.
0: Sana Mor yazma.
2: Yani her yere Türk inanılmaz şarkıları bastırıyor ihtiyacı yıl. Sadece bu topraklar için değil, bu vatan için değil. Dünyanın dört bir yanındaki Türkleri ilgilendiren parklar için de şarkılar yazılabiliyor. Çok rahat bunlar.
0: Rahat.
2: Yapılabilir şeyler.
0: Bir yere mi bağlayacaksın bu geçeyim mi?
2: Yok öyle geç.
0: Ha, tamam. Bu sohbet devam ediyor, bir yere bağlarsınız.
2: Yok yok bağlı bak.
0: Önder Özcan mesajımı görürsünüz inşallah diyor bu özel günümüzde. Bakayım efendim. Önder Bey ve eşi Dilara 15. evlilik yıl dönümleriymiş. Vay! 15 yıl!
2: Helal olsun.
0: Vay be! Vay be.
2: Ne seneler geçmiş
0: ne
2: ya.
0: Ne seneler ne seneler
2: hakikaten. O zaman Önder ve Dilara'ya sevgili Yıldırım. Hmm. Bir 15. yıl şiiri. İçimden geldi.
0: O ne ya 15. yıl şiirini derken?
2: Evliliğin 15. yılına ithafen sevgili Yıldırım.
0: Şimdi mi yazdınız?
2: Şu an ilk satırını az önce yazmıştım. Devamını getireceğim şimdi. Önder ve Dilara'nın evliliği oldu 15 yıl. Bu ne lan? Her yer kıl. Bu akşam eğlen coş, iyice dağıl. Cennet vatan. Ne güzelsin.
0: Ney? Oldu mu oğlum cennet vatan oraya? İlişkiden bahsediyorsunuz.
2: Orayı şey yapamadım, tam bağlayamadım.
0: Hı-hı.
2: Ortak değerlerimizden birazcık bahsedeyim istedim. Yani kim bu cennet vatanın olmazdı feda?
0: Dikkat dağıtarak.
2: Dikkat dağıtarak sevgili Yıldırım.
0: Baktım bağlayamadım, ortak değerlerimiz.
2: Ortak değerlerde yapacağız. Eyvallah,
0: güzel şiir beğendim
2: teşekkür
0: ben.
2: Teşekkür ederim. Dilara ile Önder de inşallah beğenmiştir.
0: İnşallah. Cennet vatanım ne güzelsin. Fıstık harika, güzel seni hanım.
2: Olabilirsin.
0: Önder Özcan ve sevgili eşi Dilara Hanım'a selamlarımızı gönderiyoruz.
2: Nice 15 lira.
0: Yazdıklarım geliyor mu? Gelmiyor efendim maalesef. Burak Bey yazdıklarınız gelmiyor.
2: Hatlarım yoğun, hatlarım yoğun.
0: Yoğun, okuyamıyoruz. Yani Burak Bey yazı yani silik geliyor. Hani geliyor ama silik geliyor.
2: Bazı harflerin yerinde boşluklar var. Okunmuyor yani.
0: Okunmuyor. Mesela yazdıklarım geliyor mu abi bana söyleyin doğru yere mi yazıyorum.
2: Telefona,
0: anca bu kadar okuyabildik.
2: Telefona şey yapın fabrika ayarlarını döndürün. Telefonu.
0: Anca o zaman düzelir.
2: Yani WhatsApp'ı kaldırıp başka yükleyin.
0: O zaman olur.
2: O zaman olabilir.
0: Kusura bakmayın yarım yamalık okuduk. Evet efendim. Agalar günaydın. Hamburg Almanya geldi.
2: Günaydın Hamburg.
0: Selamun aleyküm hayırlı cumalar.
2: Aleyküm selam kardeş.
0: Günaydın. Günaydın. Doğurduklarımın ve kayınvalidemin doğurduğundan sonra en sevdiğim baby'li boylar.
2: Koyun valdimi doğurduğundan sonra.
0: Seda, Merve Hanım'a hemen sticker ve elimizde ne varsa. Yani şeket olur, korniş olur. Merve, yok, sabit dedim yukarıda gördünüz mü?
2: Gördük.
0: Merve Hanım'a bu güzel ifadesi için sticker ve ne varsa. Buradan stüdyodan da bir şey gönderelim Merve Hanım'a.
2: Bir şey gönderelim sevgili. Boşta üçlü priz var takılmamış
0: olmaz
2: şu an.
0: Olmaz oğlum. Üçlü priz olmaz. Ne olabilir?
2: Neden olmaz ki?
0: Olmaz yavrum üçlü priz.
2: Şey var kupa var bir
0: olmaz,
2: tane.
0: Olmaz.
2: O da olmaz. Kalem turcu tükenmez kalem.
0: Daha üretken ol.
2: Üretken mi? Stüdyoda ne var diyor ya. Stüdyoda bunlar var ya.
0: Buluruz oğlum bir şeyler.
2: Stüdyoyu Kur'an üretememiş. Ben mi üreteyim? Ahize var. Ahize.
0: Ahize de olmaz.
2: O da kablo.
0: Stüdyodan bir şey olmaz. Vermemiz
2: klavye,
0: lazım.
2: Klavye, bilgisayar, başka da bir şey kalmadı. Bir kendin varın bir de sen varsın.
0: Neyse bulamadık o zaman. Merve Hanım kusura bakmasın.
2: Sticker'la idare etsin.
0: Sticker'la idare edecek artık. Şimdi ara gideceğiz. Aradan sonra devam. Uygun mu?
2: Uygun. Belçika selam.
0: Peki selam ederiz Belçika'ya sağ olsun.

0: Hadi bakalım kısa bir ara, sonra buradayız, geliyoruz. Uğur Derin Dondurucu'nun
1: katkılarıyla.
0: Duyamadım.
1: Katkılarıyla.
0: Nereye selam çakıyoruz?
1: Aydın Nazilli. Sana canısa aratamı bağırsam. Başıma yıkılır da kanını.
2: Halimle ferim ve sana pasam. Mutfaklarınız.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

kiralık çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: makinesi deyince vatan.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Fırın. Ferre artisi var.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
7: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
8: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: önemli bir magazin gelişmesi var sevgilim. Hadise tarafında
1: ya
0: bir açıklama var.
1: Ya oğlum bırak şu magazin
0: tarafında
1: ya. Hayır abicim istemiyorum ya. İstemiyorum.
0: Lütfen.
1: Abi hadise haberi mi yapacağız burada ya?
0: Şarkısını çalıyorsun ya.
1: E çalıyoruz işte o kadar ya.
0: Haberini de verelim sevgili.
1: Ne haberi varmış?
0: Şöyle ki. Sağ olun bu haberi bana okuttuğunuz için. Anne olmaya hazırım.
1: Tamam.
0: Ama tabii önce doğru partneri panteri okuyordum az kaldı.
1: Belki öyle yazıyordur. Bak bakayım haber ne yazıyor.
0: Bakayım ya. Pardon yanlış okumuşum.
1: Partner.
0: Pantermiş doğru.
1: Doğru panteri bul.
0: Önce doğru panteri bulmak lazım demiş. Yolu açık olsun abi.
1: Bir dakika.
0: İnşallah
1: hadisi,
0: aradığını bulur. İstediğini bulur.
1: Hadisi şimdi evlendi diyelim ki. Çocuk sahibi olacak.
0: Evet.
1: Ne oluyor öyle durumda? O sesi bırakacak mı o ses Türkiye'yi?
0: Yok böyle çocukla beraber gidiyor Fatih.
1: Olur abi çocukla olur mu?
0: Abi ne var ya çocuklu köyde insanlar sırtında çocukla şeye gidiyor.
1: Tamam da oğlum bu.
0: Fındığa gidiyor çaya gidiyor. Tamam. Hadi o sese mi gelmeyecek ya? Ya beraber oğlum, dönerler çocuk.
1: Ama çünkü çocuk da gitti çocuk acıktı.
0: Acıksın ne olacak abi dön arkanı ama seyirci oluyor arkada.
1: Seyirci arkada seyirci.
0: Arka seyirci.
1: Olmaz.
0: O zaman bir kişi en azından öndekine dön.
1: Ya da Murat pozisyonu bir sustur sana. Murat çocuğu sustur dedik bozdun ya.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Gelmişim yiğidim. Gelmişim buraya gel.
1: Gel aslanım
0: gel. Gel buraya gel. Gelmişim
1: sen söyleyeceğim.
0: Geçen gün benim kuzeni artist mi yaptın? Gel buraya gel buraya.
1: Abi yok abi vallahi bir şey yapmadım.
0: Oğlum bir şey yapmayacağım gel buraya abi. Gel. Gel buraya. Oğlum dinle abi, be. Şş, oğlum ben senin çocukluğunu tanıyorum biliyorum.
1: Abi senin kuzenin miydi?
0: Sen Kemal abinin oğlu değil misin?
1: Aynen abicim.
0: Kuzenim bile o benim kuzenimdi bak.
1: Abi bilmiyorduk. Mahallenin tamam. Mahallenin çocuğu olmayınca şekil şükür yaptık.
0: Eyvallah abi. Yapmayacaksınız tamam mı oğlum? Efendi olacaksınız.
1: Kusura bakma ben dedi Hakan abinin dedi kuzeniyim dedi. Biz de inanmadık tokatladık iki tane kusura bakma.
0: Yapmayın oğlum böyle şey efendilik kazanır. Bak yüzüklerin efendisine.
1: Çünkü sağda solda bizim kızlara salça oluyordu kusura bakma Hakan abi.
0: Kim oğlum?
1: Senin kuzen.
0: Kim oğlum? Oğlum değildir ya.
1: Vallahi oydu.
0: Benim kuzen mi salçalı?
1: Senin adını verdi. Senin adı ben Hakan'ın kuzeniyim dedi. Biz de dedik ki gene Hakan abinin adını veriyorlar. İki tane tokatladık abi. Kusura bakma.
0: Bekle burada bekle. Alo Murat. Gel buraya gel. Gel oğlum çarşının ortasına gel. Çabuk gel. Gel evet.
1: Arzu apartman 6 numara orada.
0: Arzu apartman 6 numaraymış gel.
1: Onun önünde gel.

0: Sevgili izleyenler, şovumuz sürüyor. 7.31 itibariyle sürüyor. Oğlum Yusuf Yılmaz Çelik'i aratmayın lan bana demiş. Beni hayvana bağlatmayın. Başka türlü göremeyeceksiniz. Dur bakayım. Ertuğrul Sevil göndermiş.
1: Üzüm salkımı.
0: Üzüm göndermiş. Üzüm salkımı göndermiş. Bu radyoya mı göndereceksiniz bunu? Anlamadım efendim. Nedir üzüm salkımı?
1: Üzüm bari gö. He, ben mesajımı görmeyeceksiniz başka türlü. Bari üzüm göndereyim o zaman görürsünüz diyor.
0: Sağ ol iki gözüm.
1: Allah Allah.
0: Çok teşekkür ederiz gözüm.
1: Gördüm tarlada iki gözüm. Güzel bir üzüm. Altta da leğende var bak leğen görüyorum altta görüyor musun altta? Üzümün
0: hocam
1: tam
0: şu an ne mevsimi ya artık karpuz bitti biliyorsunuz.
1: Karpuzdan şu an tam mevsimi geçti. Sevgili Yıldırım.
0: Neyin mevsimi
1: şu
0: ama?
1: Şu an yani üzüm.
0: Üzüm mü?
1: Şu an üzüm.
0: Oo,
1: şu an, tam zamanı.
0: Evde ne meyveleri var sizde ne var evde?
1: Evde elma var sevgili
0: i̇ncir
1: Yıldırım.
0: İncir var bizde şu an incir.
1: Var, incir var.
0: İncir mevsimi evet,
1: diyebilir
0: miyiz?
1: İncir var elma var.
0: Serhan'cığım evinizde ne var yavrum?
2: Bizde muz var hep.
0: Muz var.
2: Kardeşim var. Yiyor evet.
1: Muz var.
2: Tamam. Nektarin var.
0: Nektarin var, muz
1: Nektarin
0: var.
1: Nektarin şirketten öğlen veriyorlar, onlardan alıp götürüyorum ben eve.
0: Şeye dikkat ediyorum, siz yemekhanede sürekli meyve alıyorsunuz.
1: Kesin
0: yani
1: alırım.
0: Hiçbir şey alamazsanız meyve alıyorsunuz. Yani meyve pahalı bir şey mi acaba? Bu yüzden alıyor olabilir misiniz?
1: Üçte meyvemi yerim, o beni diri eder sevgili yıllarım. Üçte, öğlen üç gibi o meyve yenecek
0: sevgili. Dimdik yapar diyorsunuz.
1: Dimdik yapar, şey yapar.
0: Öğleden sonra yorgunluğunu mu alıyor?
1: Alır. Tam o aralar çünkü sevgili Yıldırım midede küçük bir hareketlenme başlıyor benim. Üç gibi başlıyor. Diyor ki mide. Tamam kardeş öğlen yemeğini yedik de zaten hani zayıf yiyorsun.
0: Doğal şeker de lazım.
1: Bir şey lazım yani bir şey istiyorum diyor. Ben de ne yapıyorum? Çikolataya meyve. Abanmamak adına paketli gıdalara abanmamak adına sevgili Yıldırım.
0: Muazzam.
1: Meyveye başlıyorum.
0: Gerçekten muazzam.
1: O beni daha çok acıktırıyor bir hamburger söylüyorum.
0: Bu olmadı. Bu olmadı.
1: Oraya bir çözüm bulmamız
0: gerekiyor. Bir yere kadar gittiniz bu olmadı.
1: Oraya bir çözüm bulmamız. Şirketimizden ricamız 3 gibi hamburger günleri planlayalım.
0: Bunları yapalım.
1: Bunları yapalım.
0: Oğlum ne istiyorsun şirketin? Yemeğini veriyor. Cuma günü akşamüstü atıştırmalığını veriyor. Ondan sonra meyveni veriyor.
1: Hiçbir şey istemiyorum.
0: Ya ama burada şımarıklık yapıyorsun resmen.
1: Doğru. Şimdi yanlış bir kelamda bulundum. Kusura bakmayın şey. Şirketimiz kusura bakmasın.
0: Hamburger günleri
1: istiyor. Hamburger günleri.
0: Onu da yapıyor bu arada.
1: Dağıtsın mesela. Şirket...
0: Yapmıyor mu yaza veda? Yaza
1: yapıyor,
0: merhaba.
1: Yaza
0: merhaba. Ne haber yaz?
1: İki
0: nasıl gidiyor yaz günleri?
1: Hayırlı işler yaz.
0: Hayırlı işler yaz.
1: Bunların hepsini
2: Sokak
1: yapıyor.
2: Sokak lezzetleri günleri
0: Sokak
2: yapıyor.
0: Sokak lezzetleri günleri. Yani gerçekten Allah'tan şeyini mi istiyorsun derler, belanı mı istiyorsun
1: yapılıyor,
0: derler.
1: Yapılıyor, şirketimiz tarafından her şey yapılıyor.
0: Yapılıyor. Özür dile ve buradan şey yapsın.
1: Özür dilerim.
0: Özür konuşmanı yap.
1: Bütün Türk medyadan özür diliyorum, tüm çalışanlardan, üst yönetimden alta kadar.
0: Hayır kahvaltını veriyor diyor üstüne.
1: Kahvaltı da var ya, o da onu da veriyor, öyle bir şirket.
0: Ama sana demek ki herhalde yetmiyor.
1: Bana anlık öyle şey geldi sevgili Yıldırım.

0: Pişmanlık geldi şu an.
1: İnsan olabiliyorsa çiğ süt.
0: Emmiştir.
1: Çiğ süt emmiş olduğu için sevgili
0: yanlış abi.
1: Onu işte belli bir yerde bırakacaksın. Çiğ sütü belli bir yerde bırakacaksın. Ben devam ettirdim, ondan oldu.
0: Elindeki nimetlerin farkına varman lazım, tamam mı? Elindeki nimetlerin farkına var.
1: Ben farkındayım nimetlerin. Fatih Yıldırım ve Sena nimetinin farkındayım. Biri sol elinde, biri sağ elinde.
0: Abartma, biz nimet var. Belki Sena nimet olabilir
1: de. Siz de bir nimetsiniz. Rabbimin verdiği her şey benim için nimettir.
0: Eyvallah.
1: İlen nefes alıyor, almıyor. Ona bakmıyorum ben.
0: Doğru söylüyorsun. Yani
1: ona bakmıyorum. Yani
0: lazım,
1: iki evet. tane insanın yanımda oluyor olması beni hayata karşı çok sağlam ve durduruyor sevgili Yıldırım. Evet. Ayakta tutuyor yani.
0: Eyvallah.
1: Allah razı olsun.
0: Dayanak lazım ya insan Allah hayatında. Yani güvenebileceği, arkasında duran. Mesela bir şey yaşarsın, arkanda duruyordur o kişi.
1: Ben ölsem var ya sevgili Yıldırım. Kefenimin parasını senle alsınlar diye vasiyet yazarım. Çünkü bir tek sen geri istemezsin o parayı.
0: Eyvallah. Ama ölme tabii. Niye şimdi böyle bir şey ettirdin? Anlamadım. Yani her zaman arkandayım ben senin.
1: Arada yanımda da ol ki.
0: Yok, arkandayım.
1: Arkanda kim olur görebileyim.
0: Yok, ben senin her zaman yanındayım ve arkandayım.
1: Tamam, konuş o zaman. Olabilir. Konuş, arkadan konuş, bileyim yani. Çünkü
0: çok sessiz kalıyorsun, korkuyorum. Nerede bu, gitti mi acaba?
1: Kayboldu mu? Arkası kalabalık.
0: Evet efendim. Sevgili dinleyiciler, 7.35 olmuş bile. Akıyor vallahi.
1: Maşallah maşallah.
0: Programın yaklaşık %28'i tamamlandı.
1: Güzel bir tamamlanma.
0: Çok hızlı akıyor. Ara ara bu bilgiyi vereceğiz bu arada. Çünkü şöyle bir data okudum sayın hocam. Data da diyor ki bu takip mekanizması sizi diri tutar diyor. Olayın içinde tutar. Mesela nasıl? Şarjın %20'si doldu. Kalan %80 gibi.
1: Bunları takip mi edin diyor.
0: Evet. Ya da bilgisayarınızda bir program render alıyor. İşte %100 veriyor. Seni takipte tutuyor. Orada tutuyor seni.
1: Tamamlanmasında şu kadar kaldı. Bu kadar kaldı.
0: Kredi kartınızın bilmem neyi bilmem ne oldu. Şu kadar kaldı. Başvurunuzun 1/4'ü tamamlandı. Hep böyle bir oran, bir şey. Bu insanın karşı tarafı diri tutuyormuş. Dedim ki bunu biz programda yapalım.
1: Seni bekletiyor aslında.
0: Bekletiyor seni, bekletiyor. Tutuyor.
1: Bitsin.
0: Şimdi bundan sonra Senacığım görev veriyorum. Sürekli araya girdi ki programın %33'ü bitti.
2: Tamam.
0: Bitti olarak mı verelim, kalan olarak mı verelim? Mesela %75'i kaldı.
1: Geride kaldı.
0: Ha, geride kaldı.
1: Geride kaldı.
0: Geriye kalan program süresi %75
1: gibi.
0: Falan gibi yani.
1: Evet.
2: Kalanı verelim. Gidenle kimse ilgilenmez yani. Kalan
0: çok,
2: daha önce.
0: Kalanı verelim.
1: Çok iyi.
0: Gidenle kimse
1: çok
0: ilgilenmez.
1: Yerde.
0: Çok güzel yerde. Şiir adı olurmuş. Vallahi. Kalanı verelim. Gidenle kimse ilgilenmez.
1: Gidene git diyemem. Giden.
0: Gelen gelir zaten. Gelen gelir zaten. Umut hocam çok profesyonel. Kefen parasını da kilitledi diyor karşıda. Evet, oğlumuz biraz öyle.

0: Bak Vahap Yıldırım diye bir abinin çocuk var. Almanya'da gece vardiyası bitmiş. Şimdi eve gidiyormuş, yoldaymış. Selam edelim efendim. Sevgili eşine de selamlarınızı
1: veriyoruz. Selam olsun Vahap Bey'e.
0: Vahap Yıldırım Almanya'da ekmeğinde bir vatandaşımız.
1: İşinden çıkmış. İşinden evine çıkmış. Gidiyor,
0: ama hala kulağı memleketinde.
1: Bizde.
0: Orada bizde.
1: Kalp yapıyorum Vahap Bey'e.
0: Biz de kalp yapıyoruz. Kalp Vahap. Kalp Vahap. Şöyle, şu.
1: Bu daha kolay ya.
0: Para işareti gibi.
1: Diğerini şöyle yapamıyorum ya.
0: Diğeri kalp, şöyle oğlum, parmakları birleştiriyorsun.
1: Ben, bendeki olmuyor ya.
0: Sendeki şeye benziyor.
1: Ben de siyasi lider gibi oluyorum böyle.
0: Beyler, kefen parasını kimseye kitlemeye gerek yok. SGK ödüyor diyor.

0: %47.40.
1: Bakayım mı trafiğe? Bugün hiç bakmadık sevgili Yıldırım. Cuma gerçi bugün. %51.
0: %51.
1: %51.
0: Güzel.
1: Çok böyle delirmez diye düşünüyorum sevgili Yıldırım cuma sabahı.
0: %51 iyiymiş ya.
1: İyi, fena değil, normal ortalama.
0: Valla ben daha fazla bekliyordum.

0: Reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: 4-30 Eylül tarihleri arasında seçili Philips küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde Divan Ev
0: var. Reklam.
8: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
9: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
10: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
11: Emircan İrek. Ulan bu şarkıyı çok sevdik ya.
12: İnanılmaz ya. Bu çocuk var ya sevgili Yıldırım, bak. Bu çocuk takdir hak ediyor sevgili Yıldırım.
11: Kimseye, değil mi, öyle bir tavrı var.
12: Kimseye el kol hareketi çekmez piyasada, magazin.
11: Hakikaten magazine bulaşmaz.
12: Şarkısını çıkartır, vergisini öder, memleketine, vatanına, milletine faydalı bir evlat olma yolunda. Geçtiğimiz günlerde sevgili Yıldırım komşularıyla konuştum ya.
11: Emircan'ın
12: akşam
11: mı?
12: 8'de uyuyor dediler.
11: Yok artık.
12: Müzik açmaz bir şey.
11: Abi böyle sanatçılara ihtiyacımız var
12: böyle
11: ya.
12: Böyle insanlar...
11: Müziğini yapıyor, uyuyor.
12: Uyuyor, yatıyor, uyuyor. 8'de uyuyor ya.
11: Uyanıyor mesela, uyanıyor. Emircan, kalktın mı oğlum?
13: Efendim anneciğim, kalktım.
11: Hadi şarkını yap. Tamam, kahvaltını anne. Getiriyorum
13: tamam,
11: ben.
13: Tamam, son. Geçmiş, geçmiş. Şurayı bitireyim, geliyorum anne.
11: Tamam yavrum. Efendim Nalan kızım. Emir, iç... veriyorum. Nalan.
13: Aha. Efendim Nalan. Evet, evdeyim. Yeni kalktım, annem kahvaltı hazırladı, çıkamam. Evet, yapma, sen bahçesin, ben kasırga. Çiçeklerin kopar burada, yapma Nalan. Neredesin? Karşıda. Ben karşının taksisiyim. Ömrünün hay aksisiyim, olmaz Nalan.
0: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Hande ablanıza selam çocuklar. Günaydın Hande, Hande Utkan Elkıran.
1: Günaydın Hande Hanım.
0: Peki döndük. Senaş söyle yavrum.
2: Programın %62.7'si kaldı.
0: Çok teşekkür ederiz.
3: Oo, harika sağ, harika. Sağ, sağ, sağ. Hesaplamadı da Sena.
0: Çok iyi. Valla bir haber var ama emin mi?
3: Bir mesaj okuyayım sevgili. Fazilet Bey'den diyor ki önemli olan yurt dışından dinlemek değil. Yıllık izinli olup sabah 7'de evde sizi dinlemek beyler diyor. Vay, yıllık izinden dinleyenler. Selam olsun.
0: Ağam,
3: bizi en çok kim seviyor görmek istiyorum.
0: Ağam bizi sevir. Ben sana söyleyeyim.
3: Sever, ağam bizimle eğlenir.
0: Çok teşekkür ederiz efendim.
3: Buyurun sevgili
0: Kaç gün izin almış acaba?
3: Yıllık izin dediği...
0: Bu ara iki haftayı çok duyuyorum. İki hafta izin aldım.
3: Bağlamalı.
0: Bağlamalı izinler bizde var. Bizde müsaade edilmiyor buna. Yani çok hoş karşılanmıyor.
3: Sevilmiyor çok.
0: Sevilmiyor.
3: Yani, yani alacağım dersen şey yapmazlar illaki sevgili Yıldırım. Hani,
0: verilir. Ama çok hoşnut değiller.
3: Bakışlar değişiyor. Öğle yemekleri kesiliyor.
0: Hatta bazen izin alıyorsun, gidemiyorsun. falan.
3: Yani, öyle şeyler oluyor.
0: İsim verelim mi?
3: Bilet alıyorsun tak...
0: Başka bir şey oluyor. Olmuyor. Senacığım var mı ekleyeceğin bir şey?
2: Hiçbir şey yok.
3: Allah onları da bulun. Allah onları da bulun inşallah.
0: Evet. Sena bilet aldı da bileti kullanamadı kızımız. O yüzden birazcık canı sıkkın ama oluyor. Böyle şey oluyor. İş hayatı böyle bir şey.
3: Maalesef.
0: Öyle kafana göre bilet almayacaksın. Bunu soracaksın.
3: Maalesef.
2: Bilemedim. Başıma bunların
0: gelecek. Öyle Senacığım.
3: Neler yaşandı,
0: öğreneceksin. Daha yaşın çok genç.
3: Sena bunları biriktir.
2: Şimdi paramı alabiliyor muyum geri, ona bakacağım.
0: Alamıyorsun muhtemelen. Muhtemelen alamıyorsun.
3: Para da gitti Sena.
0: Gider abi.
3: Para da gitti.
0: Öyle kafana göre bilet
3: al. Ya da şey al. Ne derler ona? Açığa bilet mi yapabilirler belki? Hani ileriki aşamalara, bir güne, başka bir yere falan.
0: Açığa.
3: Hani, öyle bir şeyler belki. Hani masada bunları konuş. Bunları konuş masada.
0: WhatsApp 1 Ekim'den itibaren ücretli mesaj dönemini başlatıyormuş. Meta tarafından uygulanıyormuş bu. Şöyle diyor. Altyapılarını kullanan kişilerin gönderdiği mesajlar belirli koşullarda ücretlendirilecek. Herhalde benim tahminim şey. Mesela sesli mesaj ücretli. Emoji ücretli. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı.
3: Ya da bu mesajı 100 kişiye gönder, ücretsiz kullan.
0: Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şuna geçerse Meta, WhatsApp popülerliğini kaybeder.
3: Biter. WhatsApp biter abi.
0: Bu çünkü biz WhatsApp'ı bedava diye kullanıyoruz.
3: Tabii
0: bir WhatsApp türevi bir sürü uygulama var.
3: Bazı şeyler ücretsiz başlar, ücretsiz devam eder. Bu da onlardan bir tane. Demeden ya devam. Para alıyorsun zaten.
2: Demeden devam.
0: Ya da yani.
3: Yani para alıyorsun, birçok şeyinden para alıyorsun. Arada bir tane de ücretsiz bir şey sunabilirsin ya. İhtiyacın mı var senin?
0: Yok.
3: Yok yani, ihtiyacın ya. Var.
0: Bir de
3: Zuckerberg beyefendi.
0: Bir de alıştırıyorsun bedavaya. Alıştırıyorsun.
3: Ondan sonra küçük küçük reklam yerleştirilebilir. Küçük paralar alınabilir. Şunlar
0: ama
3: yapılabilir.
0: Böyle lak diye olmaz abi.
3: Vallahi silerim bak.
0: Vallahi ben de silerim.
3: Vallahi silerim.
0: Silerim. Daha önce biliyorsun ülke olarak böyle bir toplu bir tepki koyduk ortaya.
3: Evet.
0: Geri adım attı Meta.
3: Yaptık, başka bir firmaya geçiş yapıldı.
0: Bütün dünya bunu yaparsa Meta de, şey yaparız.
3: Tamam der.
0: Tamam der. Alın kanka. Tamam. Silme. Tamam.
3: Tamam silme.

0: yapabilir yani. Oğlum,
1: siz lanet olası.
0: Silmeyin abi, silmeyin efendim.
1: Meta.
0: Evet. Abartmayın, siz yayıncısınız. 15 gün izin zaten size olmaz demiş efendim.
1: Niye? İnsan değil miyiz? Yayıncı insan değil.
0: Önce insan sonra yayıncı değil miyiz efendim?
1: Ya bu insanlık nereye gidiyor?
0: Ne oluyor yahu?
1: Ne oluyor yahu?
0: Allah Allah. Günaydın. Eşimin bugün doğum günü. İsmi Deniz. Kendisini bir şarkı armağan edemiyoruz maalesef.
1: Deniz Hanım, doğum gününüz kutlu olsun.
0: Kutlu olsun efendim. Nice yıllar olsun inşallah. Abi ben WhatsApp'a $1 para verdim. Sonra bedava yaptılar diyor. Paramı geri de vermediler.
1: WhatsApp'a para mı verildi ya?
0: Paralı mı?
1: Öyle bir şey oldu mu hiç? O senin bahsettiğin zamanlardan insanları bir tokatlamış olabilir mi öyle $1?
0: Vallahi bilmiyorum da. Herhalde yurt dışı bir yerdir ya, yurt dışıdır. Yurt dışıdır. Eski SMS'ler gibi olabilir. Günlük kelime veya harf kotası getirerek gerisini paralı mı yapacak acaba?
1: Ya günde mesela 50 mesaj atma hakkı gibi öyle şeyler. Bakacağım, şey göreceğiz. Yapacak diyor. Mı yapmayacak
0: olabilir,
1: mı göreceğiz.
0: Olabilir, mantıklı. 2018'den beri düzenli dinliyorum diyor. Günaydın. Ne sticker aldım, ne tişört aldım diyor. 71 adet aracı takip eden bir filo sorumlusuyum. Aa. Hiçbirinde sticker yok. Bilmem anlatabildim mi demiş. Sinan Oktay abiniz.
1: Hemen.
0: Sinancım hemen. 71 tane gönder. Çabuk seriden. Hemen şimdi. Yayını bırak. Abine gönder. Sinan Oktay. Senancığımız hallediyor Sinan Reyciğim. Ver gelsin
1: sevgili
0: çocuğum.
1: Yıldırım. Çok hoşunuza gidecek bir haber sevgili Yıldırım. Elazığ'dan geliyor. Haberleri mesela memleketlerini verdiğimiz zaman altta Elazığ müzikleri çalsa olur mu sevgili Yıldırım?
0: Elazığ müziği bulamayacağım şimdi. Ver bakayım.
1: Elazığ haberi sevgili dedim. Hazırlanın siz önden, ben vereceğim.
0: Ver.
1: Elazığ'da bulduğu cüzdanın sahibine ulaşmak isteyen bir kişi. Ne yapıyor biliyor musunuz sevgili Yıldırım?
0: Ne yapmış?
1: Cüzdanın içindeki kartı alıyor. Banka kartındaki IBAN'a 10 TL gönderiyor. Açıklama kısmında cüzdanınızı bulduk yazıp telefon numarasını bırakıyor.
0: Çok akıllıca.
1: Cüzdan sahibi bildiğini görünce kendisine ulaşıyor.
0: Çok rahat.
1: İnanılmaz.
0: Çok profesyonel.
1: İnanılmaz.
0: Buluşuyorlar.
1: Buluşuyorlar sevgili Yıldırım. Aranıyor telefonla, şeyini veriyor. Cüzdanını güzel. Teslim ediyor.
0: Güzel.
1: Çok güzel insanlar olsun sevgili Yıldırım.
0: Aklınıza sağlık. Şener diyor ki Meta'ya niye giydirdiniz anlamadım. Alem FM'e gönderdiğimiz her mesajdan ücret alsa... Alem FM diyor. Ücret alsa diyor, Meta ile işbirliği yapsa.
1: Evet.
0: Bir kısmını da size bıraksalar. Hocam bence tatmin olur diyor.
1: Vallahi güzel fikir.
0: Bana
1: güzel
0: da çok.
1: Güzel fikir. Meta, ellerinden öpüyorum. Her yerinden öpüyorum. Bak bu güzel senin.
0: Ulan çok iyi fikirmiş.
1: Bak ticarete dökerse.
0: Eskiden vardı bu arada, bunu söyleyelim. Yani şöyleydi. İşte Alem yaz 38-34'e gönderdi
1: SMS.
0: Diyordu. SMS. O zaman çok para gidiyordu mesela.
1: Ama 50 liraydı bir SMS mesela.
0: Çok pahalıydı ya.
1: Öyle.
0: WhatsApp'ta bedava.
1: WhatsApp ücretsiz.
0: Yapmıştır
1: ama,
0: abi.
1: Ama bu ticari fikir güzel. Bunu beğendim. Ticari fikri beğendim.
0: Güzelmiş.
1: Hem sadece Meta kazanınca ben deliriyorum.
0: Yayıncılara kalma tarafı da güzel.
1: Ya burada herkes kazansın.
0: O da iyi.
1: Burada firma da kazansın. Alem Efendi kazansın.
0: Abi Sena da kazanır böyle durumda.
1: Herkes kazansın.
0: Sena ne yaptı az önce? Sinan abisinin WhatsApp'tan bilgilerini aldı.
1: Aldı. Hemen 5 lira Sena'ya yatar.
0: Yaz 5 lira Sena'ya.
1: Küçük meblağlar. Günde 10 tane alsa 50.
0: 50 lira abi. Kim kime veriyor bugün 50 lira?
1: Ayla vursa 1000 lira mesela. Havadan para.
0: Havadan para. Hava bedava ya. Bedava para ya. İnsan istesin her şeyi yapar be.
1: İçinde olacak.
0: İçinde zorlama abi. Olmaz. Yok. Sevgili Meta, WhatsApp'ı ücretli yapmalı. Çünkü bedava nereye kadar?
1: Meta'nın arkasındayım. Bir kere sevgili Yıldırım, ücretsiz bir şey ücretsiz olunca kıymetsizdir.
0: Kıymetsizleşiyor. Yani artık WhatsApp'ın da paralı olması gerek. Öyle videoları kolay kolay atmayalım.
1: Tabii.
0: Ücretli görüşme olsun mesela. Arıyorum mesela, WhatsApp'ta arıyorum. Bedava. Kim ödüyor abi bunun parasını?
1: O öyle bir şey yok.
0: Niye bedava mesela?
1: Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olabilir mi ya? Ya internetinden düşmüyor mu normalde? İnternetinden düşüyorken aynı zamanda bir para da vermen gerekiyor.
0: Vermek gerekiyor. Bedava hizmet olmaz.
1: Olmaz. Bedava buradan... peynir fare kapanında olur.
0: Yaşa damat.
1: Bu yaşa damat. Unutmayın.
0: Vallahi ben de trafik polisiyim diyor. Veli Bey, her yazdığım cezaya prim alsam var ya, oho süper.
1: Alınmıyor mu? Alınmıyor muymuş ya?
0: Alınmıyormuş, öyle söylüyor.
1: Hep bize öyle dediler yıllarca. Öyle demediler mi sevgili Yıldırım?
0: Ben de hep öyle biliyordum.
1: Biz de öyle biliyorduk. Demek ki yanlış biliyoruz. Sevgili polisimiz bizi aydınlatsın. Yok kota var, yok işte polisin günlük 100 ceza yazsa da hani aylık işte 20 bin lira
0: gelir. Yani şehir efsanesi demek ki.
1: Yalan dolan demek
0: ki. Ne derseniz oluyor, bir susar mısınız lütfen? WhatsApp'ın paralı olması ile ilgili. Oğlum az önce WhatsApp'ı siliyordunuz.
1: Hayır, WhatsApp'ı değil, telefonun kirini siliyorduk.
0: WhatsApp'ı niye silelim abi?
1: Logosu tam görünsün diye.
0: Ver bakayım.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Samsun'dan bir haberim var. Çok iyi bir haber
0: ya. Yarın WhatsApp'a hakikaten paralı olsa ne gülerim ya.
1: Bekliyorum. Ne, Kasım'da mı yazıyordu haber? Öyle bir şey miydi? Ekim miydi?
0: Ekim.
1: Ekim.
0: Yani. Emrah Bozkurt öptük yanaklarından.
1: Emrah günaydın.
0: Ver.
1: Tanıştığı kadınlara istihbaratçıyım diyen adam baharatçı çıktı.
0: Yok artık. Yok artık. Buna da kanmazsın ya.
1: Adam %100 yalan söylemiş diyemeyiz sevgili yıllarım.
0: Baharatçı.
1: İstihbaratçıyım.
0: Belki dükkanın adı istihdir.
1: Olan istihdam eden bir baharatçıdır.
0: İstihbarat.
1: Yanında 10 kişi çalışıyorsa istihdam eden baharatçı.
0: Mantıklı.
1: Olabilir. Bence yalancı değil abi. Okuyorum haberin detaylarını.
0: Oku ver bakayım hadi.
1: Samsun'da bir şahsın tanıştığı kadınlara kendisini istihbaratçıyım diye tanıttığı belirtildi. Şahsın gerçek mesleğini işte istihbarat değil, baharat oldu.
0: Baharat olsun ortaya çıktı. Uyanık olalım, dikkatli olalım. Özellikle buradan bekar hanımlara sesleniyoruz. Bekar beylere de.
1: Sen benim geceleri bitki çayı yaptığımı mı düşünüyorsun? Bunlara bir istihbarat.
0: Sen benim geceleri uyuduğumu mu düşünüyorsun? Kekik suyuyla naneyi karıştırıyorum. Bir baharatçı böyle olmalı.
1: İstihbarat.
0: Buradan bekar beylere de seslenelim.
1: Hanımefendilere de.
0: Zamanında da ülkemizin bekar beylerine işte Rusya'dan Türkiye'ye geleceğim, bana bir 10 bin lira ateşle deyip sonra engellenen beylerimiz vardı.
1: Vardı sevgili.
0: Şimdi de böyle kandırılan hanımlarımız oluyor.
1: Dikkat edelim.
0: Kanmayalım böyle şeylere. Dikkat edelim.
1: Tanıştığımız kişinin mesleğinden şüphe ediyorsak eğer hemen E-Devlet açtırıyoruz yanında kendisini. 4A hizmet dökümü. Bakıyoruz SGK'sı nereden yatmış.
0: Çiğdem Hanım diyor ki adamın adı Serkan mı, aynı şeyi ben yaşadım demiş. Mesela Çiğdem.
1: Bu da mı istihbaratçı çıktı?
0: Bilmiyorum ki. Baksana öyle yazmış. Baharatçı Serkan'dan şahane bir eser dinliyoruz. Beyler yalnız sonunu düşen baharatçı olamaz diyor.

0: Peki ver bakalım çocuğum gelsin.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım, bir tane sana güzel bir şey bulayım. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir haberim var sevgili.
2: Yani bir şeyler yazıyorlar. Milli Baharat Teşkilatı yazmış.
0: BBT.
2: Milli Baharat Teşkilatı güzeldi.
1: Son baharat bir küçük.
2: Ver.
1: Veriyorum. TFF demiş ki sevgili Yıldırım. Yani bu TFF'nin söylediği birazcık şey, ne derler sevgili Yıldırım, olmayacak bir şey. Ne demiş biliyor musunuz? Stadyumlarda küfürlü tezahüratlara yol açan şarkıların kullanılmaması için kulüplere bir uyarı göndermiş. Demiş ki yani bu başlardan sonra çaldığınız şarkılar, markalar, daha sonra tribünlerin buna arka taraftan küfürlü şekilde destek olması, o tarz şarkılara şey yapmayın demiş.
2: Abi ya böyle bir...
1: Bu olmaz.
2: Ya yani, bunu nasıl engelleyeceğiz? Her şeyi bir şeye çevirebiliriz ki.
1: Çal mesela, ben çevireyim.
2: Bu yani bir dijital bir yayın olsa bunu yapardık
1: bunu
2: ama...
1: Bunu nasıl yaparsın?
2: Rütük kuralları gereği bunu yapamayız. Ya örnek olsun diye yapacaktık yani. Daha sonra örnek olmasın diye örnek verecektik.
1: Örnek olmasın.
2: Ama bunu nasıl engelleyeceksin ki ya? Her şeyi bir şeye çeviririz.
1: İmkanı yok, imkanı yok.
2: Yani. Hele bir de bizim gibi milletlerde yani üretkenlik zirve yapmış. Bu konuda... Mizah konusunda zirve yapmış ülkelerde durduramazsın.
1: Yani melodi çalsan orada, şarkı bitti. Sözü yapmasan şarkı sözü yazarlar 5 dakikada tribünde. Ne insanlar var orada şarkılar yazan,
2: vay
1: besteler yapan.
2: Ya, vay arkadaş. Çalımı yasaklanacak öyle mi?
1: Evet, bu
2: hazırlanıyor mu, yasaklanacak mı?
1: Ya kullanılmaması için kulüplere şey uyarı yazısı gönderiyor. Ya, yasaklayamazsın. Neyi yasaklayacak? Yani ya, şu şarkı
2: bir uyarı olarak,
1: dikkat edelim diyor. Klasik kullandığı şarkılara falan filan.
2: Abi bugün ne çalsan bir şey mutlaka bulunur. Mozart'tan çalsan Mozart'a da
1: biz anında değiştiririz.
2: Hemen değiştiririz.
1: Anı değiştiririz. Yani illa Şilenay olmasına gerek yok.

0: O da bir gel sağa bir çık. Seni var ya nasıl yenerim? Seni var ya fena yenerim. Atarım da gollerimi. 3-2 oldu. 4-2 oldu. Bak nasıl da yendim seni.
1: Bak. Bak.
0: Renklerim. Renklerim. Görsene hakem. Ama öyle bak.
1: Gözünün
0: önünde oluyor işte o olay falan. Böyle bizde vardır
1: yaz
0: yani.
1: Yaz gitsin, yazarsın. Yani.
0: Ama şu küfür olayını artık statlarda bitirelim.
1: Bitmez. Ama bitmez. Sevgili. Nasıl bitirelim. Bir çek, nasıl bir çek ya?
0: Habere gidiyorum ben şimdi ben.
1: Hadi git ulan.
0: Oğlum, düzgün besteyle buyur. 3-2-1 buyur.
1: Habere gidiyoruz, saat 8 olmuş.
0: Haberlerden sonra geliyoruz, devam.
1: Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla
0: Aydın Nazilli'ye selam çakıyoruz. Kısa bir ara sonra buradayız.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
0: Ah çok geçmişiyorsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD dönüşü fon soruşturması hakkında konuştu. Erdoğan, finansal sisteme veya ekonomiye yönelik bir riskin olmadığını söyledi. Fon soruşturmasında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i daha tutuklandı. Aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu tutukluların sayısı 26'ya yükseldi. Öte yandan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 200 milyon lira değerindeki 5 lüks araçla Pusula patronu Serdar Turhan'ın 1 milyar 800 milyon liralık 2 özel jeti ve lüks yatına el konuldu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kan ve doku örneklerinin değiştirildiği iddiası araştırılıyor. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yapmakla suçlanan tutuklu bir şüpheli soruşturmada ifade verdi. Uzaktan çalışma yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisi tarafından protesto edildi. Temsilciler ayağa kalkarak genel kurulu terk ederken salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı. İsrail Başbakanı neredeyse tamamen boşalan genel kurul salonunda konuşmasını sürdürdü. Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında düzenlenen tatbikat sırasında denize savrulan 19 askerden 12'si hayatını kaybetti. Askerler için bugün ulusal yas günü ilan edildi. Son 9 ayda Yunanistan'da 396, Hollanda'da 44 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. İki ülkede bir haftada 4 kişi öldü. Google, uzayda büyük ölçekli yapay zeka altyapısı kurmaya hazırlanıyor. Uzay koşullarında çalışılıp çalışılmayacağını görmek için prototip bir uydunun gelecek hafta alçak dünya yörüngesine fırlatılması planlanıyor.
4: Smoking, Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat, spor haberlerini sunar.
2: Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen amirli takımımız bugün Fransa'yı ağırlayacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Anadolu Efes Euroligi'nin ilk haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu. Euroligi'nin ilk haftasında bugün saat 20'de Beşiktaş, İspanya'nın Valencia basket ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe ise saat 20.45'te İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk edecek.
4: Smoking, Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat, spor haberlerini sundu. Alem FM, yol durumu.
2: Esenyurt-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 21 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 30 dakika. Çekmeköy-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 39 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 5 dakika.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Kayseri 23, Ankara 20, İzmir 26, Antalya 28, Adana 31, Erzurum 21, Trabzon 25 ve Diyarbakır 33 derece.

0: Merhaba, ben İlay Derin. 7 yaşındayım. Okula gidiyoruz diyor. Siz dinliyorum. Bazı şakalarınızı anlamıyorum diyor. Ama gülüyorum demiş. Özge Hanım'ın kızı İlay.
1: İlay öpücükler.
0: İlay.
1: Öptük kuzum.
0: Sticker gönderdik İlay'a. Sabit edeyim sen acım, bakarsın. Sevgili dinleyiciler, ikinci bloktayız. 7'den bu yana canlı yayındayız. İstanbul'da trafik gayet iyi, ideal. %50 seviyelerindeydi en son. Şu anda da öyle.
1: 53.
0: %53'lerde. Sayın hocamızın engin bilgilerinden yararlandığımız bir sabah oluyor yine. Başlarmış böyle güzel şeyler. Arkadaşlar, sabah sabah bu mobbing izlidir diyor. Ne mobbingi ya?
1: Neyle alakalı, neyle alakalı?
0: Anlamadım ki. Nevzat Bey, anlayamadım. Bizde mobbing olmaz. Mobbing nerede
1: bize
0: olur?
1: Mobbing bize gelmez.
0: Nerede yaptık mobbingi?
1: Ne, konu neydi mesela?
0: Bilmiyorum ki. Nevzatçım, yazar mısın mobbing konusunu?
1: Nevzat Bey, yazıp kaçmak yok. Yazıp konuyu yazın.
0: Ol öyle, vurayım gideyim.
1: Öyle bir şey
0: öyle
1: yok.
0: Bir şey yok. Ne mobbingi Nevzat'ım?
1: Açıklığa
0: yaz bakalım.
1: Kavuştur.
0: Evet. Programın yüzde kaçı kaldı diyor Sena. Sena kaçı kaldı?
2: %50'si.
0: %50'si kaldı. Ver gelsin.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Çok acayip bir şey sevgili Yıldırım. 1960 yılında toplanmış 3 bilim insanının yaptığı bir araştırma gün yüzüne çıkmış sevgili Yıldırım.
0: Ne olmuş
1: biliyor musun? Dünyanın sonunun 13 Kasım 2026 Cuma günü kopacağını.
0: Bitmedi şunlar. Vallahi bir bişlediniz vallahi.
1: Son 52 gün.
0: 52
1: beyler.
0: Gün mü kaldı?
1: Ne yapardınız? Son 52 gününüz var.
0: Kredi çekerim abi. Bol bol kredi çekerim.
1: Tamam. Kredi çekip ne yapacaksın sonra onunla?
0: Deneyimleyemediğim ne varsa deneyimlerim.
1: Kredi çekerek.
0: Maddi sıkıntılardan dolayı deneyimleyemediğim.
1: Aklında kalan ne varsa.
0: Evet abi, maddi sorunlardan dolayı yetişemediğim, olmadığı, yapamadığım şeyler varsa.
1: Bütün hayallerimi onlar... gerçekleştiririm diyorsun.
0: Hepsini şey yapardım, deneyimlerdim.
1: İnanılmaz ya. Maddiyat çok gerekli sevgili Yıldırım.
0: Dur, ben bir şeye girmeyi unuttum bu arada tekrar. Gireyim, geliyorum.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
0: Ya 52 gününüz kaldı dedik. Mesajı bak, Furkan diyor ki ev alıp kiraya veririm.
1: Ya bir kere kira alabileceksin ya. İkinciyi alamıyorsun. Düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyiciler, kimdi bu? Kehanetçiler miydi? Kimdi?
1: Bilim insanları. Bir de bilim insanları. Kehanet değil yani. 1960 yılında toplanmışlar. 3 tane bilim insanı, koca koca insan toplanmışlar.
0: Vay gerizekalılar var. Vay evet.
1: O zamandan 13 Kasım 2026'ya işaret etmişler Cuma günü demişler.
0: Yıl ne zamanda?
1: 1960.
0: 60'larda. 60. Evet. Vay be. Az kaldı yani, bu şey kahinlere göre, sözüm ona, kahinlere göre az kaldı. O yüzden ne yapalım, bir an önce artık namaza başlamanız
1: geldi. Bak, az önce geçtiğimiz günlerde okuduk, 75 yaşında Antalya'ya gelen amcayı 41. kere geldi. O yırttı. Yırtmayanlar düşünsün. Bak, tövbeyi geciktirmeyin. Bakın.
0: Geciktirmeyin.
1: 13 Kasım 2026 Cuma. 52 gün kaldı.
0: 52 gün var efendim. Bir şey kalmadı.
1: Bugün dahil 52.
0: Ne yapardınız dedi. Kirayı 2 ay peşin. Kirayı 2 ay peşin. Evet. Abi şaka maka koparsa diyor.
1: Beyler, evet. 13 Kasım doğum günüm benim diyor. Kocamın diyor. Kocamın doğum günü. İşte yani artık.
0: Yıllar evvel kopmuş.
1: Yani saat kaçta olur tam bilmiyoruz da sabahtan kutlayın işte. Kalkabilirsin.
0: Ya bari şampiyon olaydık ya diyor.
1: Onu da göremiyoruz.
0: Takımı yazmış ama okumayayım takımı.
1: Fark etmez, onu göremiyoruz. Zaten bir ay iki ay sonra olacağı için.
0: Evet. Maya takvimine göre 12-12-2012'de de kopuyordu diyor. Ne oldu diyor.
1: Ne oldu ya, geçti. Ağustos'ta da kopuyordu, bir şeyler vardı sevgili Yıldırım.
0: Arkadaşlar bunlar yalan dolan ya. Yani kıyametin ne zaman kopacağını kimse bilemez.
1: Ya işte.
0: Altıma korkudan diyor şey yapardım diyor. 52 değil abi, bugünü saymayın demiş.
1: Bugün 51. Kopan günü de sayma o zaman.
0: O zaman 50.
1: 50. Kopan
0: hafta
1: günü...
0: sonlarını da sayma.
1: Saymazsan daha da düşer.
0: 30 falan kalıyor
1: daha
0: yani.
1: Daha da düşer. 30 falan kalır. Tabii. Elde bir şey kalmaz. Dikkat
0: şey
1: edin.
0: Kalmıyor. Bir de 29 Ekim'de şey.
1: Tatil.
0: Tatil. Tatil. Da var
1: 29
0: yani.
1: Ekim'de tatil.
0: Tatilleri çıkar abi. Tatilleri çıkar. Evet. Kala 52 günde ne yapardınız?
1: Ben Şirince'ye yerleşeceğim diyor. Şirince'ye. Orada Şirince. Kopmuyormuş.
0: Evet. Geçtik peki. Mayalar haklıydı diyor. 2012'de koptu demiş.
1: Koptu
0: kardeşim
1: gitti.
0: Ben orada koptum ya. Ben çok takip koptum. Edemedim.
1: Bitirdim.
0: Bende yok.
1: Bitirdim orada.
0: Günaydın. Bugün kardeşim ya bugün çok doğum günü olan var. Genel kutladık
1: efendim. Alayınıza, doğum kutlu olsun. Happy birthday. Happy birthday.
0: 52 gün içinde ne yapıldı ki? Hiçbir şey yapılmaz demiş. Bir öneriniz var mı diyor. Hocamıza soru var mı? Bir öneriniz var mı?
1: Yani Fatih Bey buna çok güzel bir cevap verdi. Aklımda kalan ne varsa.
0: Onu yaparım.
1: Maddiyete dayalı yapamadığım.
0: Maddi manevi bu arada.
1: Manevi de var.
0: Ne varsa aklımda kal. 52 gün içinde. meşru dairede tabii. onu söyleyelim.
1: Evet yani yoksa hani.
0: Yoksa olmaz yani.
1: 52 günde de bir
0: kaos
1: hazırlık.
0: Çıkar dünyada kaos bak, çıkar. Yani zaten 52 gün var deyip.
1: Hayda herkes.
0: Olmaz
1: ortadağı
0: ya.
1: Ortadağı çıkar. Olmaz. Tehlike.
0: Evet. Yine insanlığımızı kaybetmeden. 52 gün içinde
1: yapılabilecek yasal
0: yapılabilecek şeyleri ne olur efendim ulaşalım. İşte mesela şu an mangal yapmak yasak ya orma giderim mangalımı yaparım
1: mangal
0: ya yapalım.
1: Zaten mahkeme süreci yetişmez 13 Kasım'a kadar
0: yetişmez o yüzden mangalımı yaparım mangalımı yaparım. Aa, dikkat ederim bu arada. Yani yangın çıkmasına dikkat edin.
1: Tabii dikkat edeceğiz.
0: Siz ne yapardınız hocam 52 gün var?
1: 52 gün var ben ünlülerle tanışırdım sevgili Yıldırım. Aklımda kalan
0: bazı ünlüler
1: var onlarla tanışmak niyetinde olurdum. Elimden geleni yapardım.
0: Tanışmak. Nasıl elimde?
1: Yollarına çıkardım. Gece önlerini keserdim.
0: Ha öyle elimden geleni.
1: Öyle.
0: Fotoğraf. Yani tanıştıktan sonra elimden geleni yapardım anladım.
1: Tanıştıktan sonra artık sadece o tanışmaya bağlı. Yani nasıl tanışıldı?
0: Evet.
1: Güzel bir tanışma mı? Kavgalı mı? Kavgalıysa ondan sonra bir şey yapamam.
0: Helallik de alınmaz diyor.
1: Niye? Aa. Gün mü var helallik?
0: Serdar yazmış diyor ki helallik de alınmaz. Ölmeden adımı deyin de. Duyan helal etsin artık.
1: He öyle söyledim diyor yani.
0: Sevgili dinleyiciler Serdar Odabaşı'nı tanıyanlar hakkını helal
1: etsin. Helal etsin.

0: Lalesin. Bak bu dünyada güzel işte. tövbe estağfurullah, merhum diyecektim az kaldı.
1: Merhum değil oğlum, dur daha merhum yok. Tövbe estağfurullah. Zaten giderken o abi 52 gün çok az diyor. Ben mi ayarladım lan, niye bana şey yapıyorsunuz?
0: Vallahi yeni düştü. Keşke bilseydik de 3-5 sene önce söyleseydik.
1: Bir gün kala patronu döverim demiş. Ağaç dikerdim.
0: Bak gene korkuyor bak, bir gün kala. Gene bir korku var, farkında mısın? Evet. Yani 52 gün işsiz kalma korkusu var.
1: Kardeşim Cihangir'in doğum günü kutlayın, okula giderken dinliyoruz. Happy bugün birthday. coştular
0: Cihangir, maşallah.
1: Doğum güncüler.
0: Happy birthday.
1: Kutlarız efendim. Peki.
0: Gençler o kadar sıkılmanıza gerek yok. Ahirette de tanışabilirsiniz ünlülerle diyor.
1: İnşallah.
0: İlla burada olacak diye bir şey yok diyor.
1: Peki bu okuduğumuz haberde 1950'lerde böyle bilim insanlarının ortak karar verdiği bir tarihmiş bu. İşte kıyamet kopacak dedikleri bir tarih.
0: 13 Kasım demişler.
1: Saçma sapan haberler. Geçtik, ver ya.
0: Saçma sapan haberi diye 10 dakikamız. Asıl bak güzel haber vereceğim, onunla hiç vaktimizi harcamayacağız.
1: Ver bakayım, geçeceğiz ver bakayım.
0: Almanya asker arıyormuş sevgili Yıldırım.
1: Okuduk yolu mu?
0: Okuduk mu?
1: Okumadık mesela. Asker arıyor falan. Ver bakayım.
0: Ben bilmiyorum, ver, okuduk ver mu hatırlamıyorum.
1: Ver bakayım. Birkaç gün önce okuduk ya, hatırlıyorum.
0: Türkçe yazmış bir de sevgili Yıldırım.
1: Ne diyor?
0: Bize katılın. Afişleri asarak Türkleri de
1: yok, okumadık.
0: Davet ediyorlarmış. Bizden de medet ummaya başlamış.
1: Türklerden de
0: sevgili tamam. Yıldırım. Bize katılın. Beraber daha güçlü olalım. Almanya'nın dört bir yanında orduya katılın afişleri asılmaya başlanmış.
1: Vay.
0: Evet, enteresan.
1: İlginç.
0: Yaşlı tabii Almanya.
1: Orada Alman nüfusu Yıldırım. Artık bitmek üzere ya.
0: Yaşlı yani. Dolayısıyla
1: çok aşırı yaşlı.
0: Genç nüfusa askerin şeye de ne derler ona, insana da ihtiyaçları var.
1: Katılır mıydınız?
0: Nereye? Almanya'ya mı? Askere mi? Yok, ben ne katılacağım Alman ordusuna?
1: Hayır oğlum, geldi Alman ordusu dedi ki ya dedi siz Türkler dedi savaş kabiliyetinde sanatında çok iyisiniz dedi.
0: Evet.
1: Tam Türk ordusunda da bir göreviniz var dedi. Katılır mısınız dedi ya, bir süre bize yardım edin dedi.
0: Şöyleli katılırım sevgili Yıldırım, hani içeride misin evlat? Nasıl? Durumları var ya.
1: He, şey olarak, trojen olarak.
0: Tabii.
1: Yani ne denir ona?
0: Bir virüs, hafiye, bir bakteri. Bir
1: hafiye.
0: Hafiye
1: olarak.
0: Bir hafiye, bir erkek eteci gibi düşün. Hmm. Kulakta dinlerim yani, neler oluyor, neler
1: Merkel'e,
0: bitiyor.
1: Merkel'e tamam diyorsun neler ama bitiyor. Buradan bizim...
0: Hemen buraya faks çekiyorum. Anladın
1: mı?
0: Faks çekiyor. Yani bilgileri orada içeride olmak isterdim o anlamda.
1: O anlamda eyvallah.
0: Hafiye olarak
1: Türk içeride. Ordusunu bırakmazdım diyorsun.
0: Yok abi, bırakılır mı ya?
1: Tuzağıma düşmedin. Tamam, ya, burası, ben vallahi zaman, sana helal olsun çocuk.
0: Ben her zaman güçlünün yanındayım.
1: Ama mesela dedi ki 1 milyon dolar veriyorum dedi, haftalık dedi sana dedi. O Alman ordusuna bir süre katıl, bizi eğit dedi.
0: Eğit
1: yani dedi. Yine Türk ordusundasın sen.
0: Olur, bir o zaman olur sevgili. Yanlış eğitirim o zaman.

0: katılırdım abi ama gülmekten demiş. Kırmızı gözlerim çalkalayıp düşünmeden giderdim diyen bir İKU var. Bizim İKTUR mu bu acaba İKU dediği?
1: Ha? Olabilir
0: 7507. İKU.
1: 7507. Bakmak lazım TC numarasına.
0: Dur bakayım, bizim İKTUR galiba. Abi Almanya bizi kabul etmiş diyor, Almanya'ya diyor. Biz de diyor onlara destek çıkmayalım mı diyor.
1: Çıkalım işte, çıkalım. O anlamda çıkalım ama.
0: Abi ben yok, ben gidemezdim abi, yani. Yok, ben yok. Ben gidemezdim, ne bileyim yani.
2: Abi, burada İKTUR, evet.
0: İKTUR mu?
1: Bir de buzum, bizim gidemezsin ha. Buradan kalkıp nasıl gideceksin?
0: Niye oğlum? Sen kalkıp gitmeyecek, onlar gelip alıyorlar seni.
1: Ya, uçakla, askeri uçak mı?
0: Tabii tabii tabii tabii. Ben şimdi buradan anonsunu
1: ben
0: yaptım.
1: Ben gidemem ya. Benim yerleşik düzenim var ya.
0: Ben de gidemem ya. Ya abi yok. Ne bileyim, kendi ordum be. Yok abi. Kendi ordun gibi olmuyor
1: olmaz,
0: ki.
1: Olmaz.
0: Dışarıdaki orduların içine yok ne koyuyorlar
1: ya.
0: Belli.
1: Almanya'da kimi nereye dökeceksin? Burada hani İzmir'de Yunan'ın denize döküyorsun. Bir güzelliği var yani.
0: Bir güzel, bir havası,
1: bir
0: var,
1: havası
0: yani.
1: Var yani.
0: Bir de ata yadigarı spor.
1: Ata hareket.
0: Ay. Şimdi Alman ordusunda ben Yunan'ı mı dökeyim?
1: Olmaz ki. Olmaz yani.
0: Tamam, Alman disiplini diye bir şey var. Doğru ama Türk'ün de askeri yeteneği var.
1: Var tabii ki.
0: Disipline var.
1: Bu topraklarda, bu topraklarda binlerce yıldır var o yetenek.
0: Biliyoruz, biz onu biliyoruz. İdmanlıyız, şerbetliyiz. Şimdi git bir de Almanları öğret.

0: Abi olay ne diyor? Anlamadım diyor Remzi. Yeni geldim diyor.
1: Olay Almanya Türkleri orduya davet ediyormuş.
0: Gelin sanki Türkleri diyormuş. Değil tabii.
1: Ya Türkçe afişler sevgili Yıldırım.
0: Ha, afişler Türkçe. Ben şimdi anladım.
1: Tabii afişler Türkçe. Ben Türkçe.

0: Dünyadan ordu topluyor zannettim Almanların.
1: Türkçe afişler.
0: Ha, bize katılın.
1: Bize katılın diyormuş.
0: Oo, resmen Erasmus Almanya abi demiş. Öyle demeyelim de. Ulan vize vermiyor, gelmiş asker ol diyor. Demiş. Taner Bey diyor ki abi başvuruyu nereden yapıyoruz? Bak düşünen var oğlum. Başvuruyu nereden yapıyoruz?
1: İlla ki vardır sevgili oğlum. İlla ki olacaktır.
0: Valla bir şey söyleyeyim mi? Yani Sena gider miydin?
2: Ben baharatçı olarak, yani istihbaratçı.
1: İstihbaratçı olarak.
2: Giderim, ne var ne yok hemen aktarım.
0: İstihbarat.
1: Aynı öyle, ben de öyle biliyorsunuz öyle. Eyvallah. Ben bu orduyu, bu
0: bizim ordumuza destek vermek.
1: Öyle bir şey olabilir mi? Buraya gidilir mi ya?
0: Yani para da anlaşılırsa giden dinleyicilerimiz
2: ben
0: var.
2: Ben dersi kaynatmak yazıyor. İçin giderdim. Dersi kaynatmak için.
0: Dersi kaynatıp orduyu dağıtmak için.
2: Aynen. Birbirine çakala düşürürdüm. Bak, çakala çocukları birbirine düşürürdüm.
0: Çocukları birbirine düşürüyor.
1: Düşerler de.
0: Abi
1: düşerler.
0: Çin var ya size böyle böyle dedi.
1: Arkanızdan iş çeviriyor.
0: Abi Çin var ya böyle böyle diyor. Bak, ya. Kim ya bu Çin?
1: İttifak diyorlar ama inanma. Arka tarafta Amerika ile iş yapıyorlar.
0: Vay be, Almanya kazanırsa biz de kazanıyorduktan nereye geldi konu diyor. Mesut Bey yazmış.
1: O konu bitti, kapandı o konu ya.
0: O konuyu bitirdik abi biz artık yani. Almanya'da bedelli yapabilir miyim demiş.
1: İnce.
0: Çok ince bir şaka. Çok sevdim bu şakayı.
1: Bak, tek oluru bu değil mi?
0: Almanya'da bedelli olur diyor.
1: Bir yerden bir şey yapalım.
0: Ver bana diyor, ver bana diyor aylık diyor 5 milyon.
1: 5 milyon.
0: Ben geleyim senin ordunu diyor.
1: Bir ay yapayım.
0: Ama vasiyelerin parayla karşılığı yok.
1: Yok işte.
0: Yok abi, olmaz o iş.
1: Ya, 28 günün gidecek ya, düşünsene. O Alman ordusuna.
0: Bir de şimdi Alman ordusu için ben niye canımı siper edeyim?
1: İmkansız, yapamaz.
0: Değil mi?
1: Yapamayız.
0: Yani bizde bir konu farklı ilerliyor ya.
1: Savaşmadan fethederiz beyler, düşünelim diyor.
0: Sabah bir kalkıyorsun.
1: Almanya yok. Her bir Türk de kalabalığız orada sevgili Yıldırım.
0: Tabii
1: canım, değiliz.
0: Tabii. Her Türk asker doğar da bize kadar var kardeşim demiş. Herkes istemesin diye.
1: Dağıtamayız öyle, dağıtamayız. Anca etraf şehit olur sevgili Yıldırım. Ne kadar, hangi birine yetişeceksin? Yunanistan'a mı, Uganda'ya mı?
0: Mesela Murat Bey demiş ki Almanya'da yaşıyorum, öyle bir şey görmedim diyor. Ama bu arada katılmam da demiş efendim. Murat Bey yazmış.
1: Günaydın Murat Bey, teşekkürler.
0: Almanya'dan Murat Bey. Demek ki her yerde yok afişler.
1: Herhalde yani.
0: Ama afişleri gördük yani, afişler bayağı haberde, Türkçe yazılmış.
1: Haberde yapmışlar. Var. Asmışlar haberde.
0: Evet, 82 Berlin diye altına yazmış.
1: Yazalım.
0: Evet, peki. Geçtik. Ver bakayım.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Bakayım güzel bir tane, sana yeni bir tane haberim var mı?
0: 4 yıllık mezunum, kısa dönem olurum Almanya'da demiş. Vallahi üniversitenin denkliği varsa...
1: Gönderebilir, ücretsiz gönderebilir. Meclise gelecek kanun sigarayla alakalı. Onu,
0: onu söylesene
1: mi? Onu söyleyeyim. Yeni kanun teklifine göre meclise getirilen kanun teklifine 2015'ten sonra doğanlara sigara tamamen yasaklanacak satışı.
0: Güzel.
1: Tamamen.
0: Güzel.
1: Sigara paketleri yeniden düzenlenecek. Tekrar herhalde bir dış değişim, bir şeyler geçirecek. Slim sigaralar da ortadan kalkacakmış sevgili
0: güzel.
1: Yıldırım.
0: Slim dediğim bu ince.
1: İnce sigaralar da ortadan kalkacakmış.
0: Güzel, güzel. Evet, bu kadar mı? Bitirin.
1: Bu kadar, haber bu kadar sevgili. Sigara ile ilgili yeni biliyorsunuz şeyler yapılıyor.
0: Çalışmalar.
1: Çok enteresan bir evlilik haberim var sevgili Yıldırım. Onu vermek istiyorum.
0: Ver bakayım.
1: Donald Trump'ın eski danışmanı Alina Habba.
0: Ya ben bunu gördüm de, bu şaka mı, bu gerçek mi bu?
1: Çok enteresan ikili değil mi?
0: Abi Donald Trump'ın eski danışmanı
1: Alina Habba.
0: Çorum As Başkanı'yla
1: Turhan Mildon.
0: La evleniyor.
1: Evet, adamın soyadını da İngilizce okumak geldi içimde.
0: Mildon.
1: Mildon demek. Niye Turhan, öyle bir soy ismi? Turhan Mildon.
0: Futbol Kulübü As Başkanı ile evleniyormuş.
1: Evlenecekmiş.
0: Hatta ya, haberde şey yazıyor. Trump da katılacak düğüne diye.
1: Düğüne diyor.
0: Türkiye'ye mi geliyor yoksa?
1: Allah Allah. Zoom'la katılacaktır, Zoom'la.
0: Ya içeride.
1: Zoom'la. Ya bu bence yani.
2: Düğün erkek tarafının orada olur.
0: Erkek.
1: Çorum'da.
0: Çorum'da olacak o zaman.
1: Çorum'da.
0: Trump'ın Çorum'a geldiğini bir düşünsene.
1: Oo.
2: Leblebi.
1: Bol leblebi vereceksin ona. Bol leblebi. Leblebi biliyorsun gaz da yapar.
0: Bu haber gerçek değil mi ya? Haber gerçek.
1: Gerçi Trump'ın gaz için leblebiye ihtiyacı yok. Gün boyu konuşuyor işte.
0: Kendisi aslında Çanakkale'li. Çorumlu değil demiş. Evet.
1: O zaman Çanakkale'de düğün olacak. Bir saat daha
0: ben uçar. De öyle anlıyorum, bilmiyorum.
1: Aşağı yukarı bir saat daha az uçar Trump.
0: Abi kına ABD'de demiş.
1: Kız tarafı da Nişan.
0: Söylerken bile komik.
1: Kına New York.
0: Daveti. Hocam bir kınayı getir, aneyi İngilizce bir burada bir şey yaparsanız çok mutlu oluruz. Hemen bir onu bir...
1: Çevireceğiz mi sevgili Yıldırım?
0: Tabii tabii. Kınayı getir aney. Neydi devamı Senacığım, söyleyelim.

0: Çocuklar yardımcı olalım, parmağın, bakmayalım öyle.
1: Parmağın batır aney.
0: He, kınayı getir aney. İngilizcesi nedir? Hemen onu bir şey yapalım.
1: Hemen bakacağız sevgili Yıldırım. Şöyle.
0: Ben hanımdan da yardım isteyeyim. İngilizceci çünkü.
1: Bir de şey yani aney dediğiniz anne değil mi? My mom. My mom olarak düşünce. Aney çünkü.
0: Aney mother diye şey yapalım.
1: Ama yani mesela şöyle. Bring.
0: Kınayı kına diye bence çevir.
1: Yani kınayı getir. Evet. Kına, o zaman kınanın ne olduğunu bulmak lazım.
0: Kına, ayı kınayı kına diye. Oğlum kınanın ne olduğunu bulma.
1: Ya ilk başta tamam kınayı kına diye çevireceğim ya. Getir aney burada çok değişik çıkıyor İngilizce'de çünkü sevgili Yıldırım. Söylem farklı. Ya, kınayı kına. Kına nedir? Bring midir? Henna mıdır mesela? Henna değil mi?
0: Henna diyelim.
1: Kına the henna. Evet şimdi oldu.
0: Kınayı kamik mami.
1: Kınayı kamik mamik.
0: Kamik mamik tam karşılamadı ama ya.
1: Burada zaten kamik yazmamış sevgili Yıldırım.
0: Ne yazmış?
1: Brink yazmış.
0: Brink.
1: Brink ya. Brink dihenna madır. Madır yazmış bir de.
0: Parmağın batır ne içeri bakayım.
1: Deep your finger in your mother.
0: Güzel.
1: Yor yok orada onu ben uydurdum. O zaman anlam değişir.
0: Evet öyle. Evet yavrum sendeyiz. Geliyor. 3, 2, 1.

0: Saygıdeğer misafirlerimiz, patlı törenine geçiyoruz kız tarafı için. Donald Trump'ın aloğlu. Jonathan şu an sahnede. Jonathan'dan Ayşe kızımıza...
1: Abi şu plakayı okursana ya, plaka kapıda bir araç
0: var. Ethereum takılıyor.
1: Plakayı bir abi sana zaten.
0: 34.
1: Oğlum ABD değiliz, ABD plakası olarak.
0: Amerikalı, Amerika'ya arabayla gitmiş. 34 HGMZ 348 nolu araç sahibi. Aracınızı beyaz sarının önüne çekin.

34. EGM 4856 nolu araç sahibi. Son uyarımdır. Aracınızı oval ofisin önünden çekin. Monika çıkamıyor.

0: Hadi kızım ağla birazcık. Kaynana çeyrek takacak avucunun içine. Ağlayalım. Dönelim, dönelim. Kızın etrafında dönelim. Ya bu Amerikalılarda ne töre var ne bir şey var. Tam tur, tam tur dönüyoruz.
1: Tam tur, tam tur.
0: Dua elleme, dua elleme, dua elleme, dua kalıyor.

0: Evet, gelinimiz elini açmıyor. ABD Başkanı Trump'tan iki Trump coin geliyor, hediyorlar. Hanımefendiler, let's spin, let's spin, dönelim.
1: Let's spin ne oğlum?
0: Beyler, kızın avucuna mum dikmiyoruz, kilise değil burası.

0: Kemal abi, Kemal abi bir anons var abi. Bir çocuk kaybolmuş da Amerikalı bir çocuk.
1: Amerikalı.
0: Amerikalı bir çocuk kayıp abi, bulamıyoruz.
1: Adı
0: çocuk.
1: Ne? Adı,
0: düğünün içinde bir yerde
1: düğünün
0: abi.
1: Düğünün içinde.
0: Çek.
2: 7 yaşında sarışın gözlüklü bir Amerikalı evladımız kaybolmuştur.
0: Evlat.
2: Üzerinde ABD bayraklı bir tişört. Altı da bezli, tanırsınız. En son elinde hamburger varmış, Trump'la beraber yiyorlarmış.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksit.

0: Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
1: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau cam balkonun adı soyadı. Expertise Dino Mille. Bal
1: bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak. Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau cam balkonun adı soyadı. Umran Oto
3: Expertise. Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
4: Saçların seyrekleşti mi? Fix deyiple kapat.
5: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş. Yataşla
4: mutlu uykular. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Trafik akar, fix deyip akmaz. Yağmurda terde, fix deyip yerinde.
7: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.

0: Vay be ulan, bugün çok hızlı gitti ya. Bugün bu yayını uzatsak mı, ne yapsak? Bilemedim.
1: Konuşulur bunlar ya sevgili Yıldırım.
0: Vallahi billahi ya.
1: Ha, konuşulur. Akşam maçımız var. Akşam maçımız var. Uluslar Ligi sevgili Yıldırım. Millilerimizin maçı var. Fransa ile oynayacağız inşallah. Montella da açıklama yapmış. Dünya Kupası bizim için iyi geçmedi. Daha iyisini yapabilirdik demiş.
0: Evet.
1: Önümüzdeki maçlara bakacağız demiş.
0: Aa, yine futboldan konuşurken sesini bir ciddiyet geldi. Bunu fark ettin mi
2: evet,
0: Sena?
2: Evet, bir sinirdi yine.
0: Ne oluyor bu adama futboldan bahsedince bir o şey...

0: oluyor? Parlamento.
1: Konuşuyorum şu an. Mecliste üyelere konuşuyor.
0: Mecliste üyelere konuşuyor.
1: Arkadaşlar, dünya fası bizim için iyi geçmedi. Daha iyisini yapabilirdik.
0: Yapacağız.
1: TFF geleceğe dönük bakmasa şu an...

0: Kınalık yapalım ya. Kınayı anlık yapalım.
1: Kına, abi ben kına severim ya.
2: Kınamız gelmiş ama bizim.
1: Kınamız geldi çünkü içeride de böyle türkü açınca oynuyoruz hemen.
0: Hemen geliyor. Hemen geliyor. Vücut hemen sallanmaya başlıyor.
1: Sallanmaya başlıyor bir şeyler Almanya'dan selamlar gençler diyor. Ağzınıza sağlık.
0: Selamlar Almanya.
1: Almanya sağ olsun. Bitti mi? Var mı bir iki haber?
0: Bakalım vereyim sevgili Yıldırım.
1: Ver bakayım.
0: Nasıl güzel bir şeyler sana uygun.
1: Sena kanma diyor böyle şeyleri diyor. Övüyor sonra Lig Radyo için... Asla. Öyle bir şey bizde olmaz.
0: Yok.
1: Görkem'i diyor. Görkem kendi gitti Lig Radyo'nun. Biz bir şey yapmadık.
0: Biz yapmadık ki. Ben dedi Lig Radyo'da dedi kendimi gösteririm dedi.
1: Ki orada ne kadar faydalı.
0: Çok çok faydalı.
1: Çok da mutlu oluyoruz kardeşimizin başarılarından. Lig Radyo ekibini de buradan destekleyelim. Çok güzel içerikler üretiyorlar.
0: Sosyal medyasına bir bakalım arkadaşlar, takip edelim. Spor seven, sporla iç içe olanlar.
1: Evet, Lig Radyo kardeş radyomuzdur. Sporla ilgilenenler çok güzel telefon bağlantıları oluyor mesela. Sosyal medyasında paylaşıyor Lig Radyo.
0: Instagram'ından paylaşıyor.
1: Evet, çok da güzel içerikler var.
0: Ellerine sağlık.
1: Tavsiye ederiz, takip ederiz, severiz Lig Radyo ekibini. Orada en sevdiğim ismi söyleyebilirim herhalde.
0: En sevdiğim ismi
1: söyleyeyim mi?
0: Lig Radyo'dan.
1: Erke Tümer.
0: Erke Tümer değil mi?
1: Çok inandırıcı olmadı mı?
0: Yok ben çok...
1: Tamam peki.
0: Sıralamaya geriden mi başladınız Fatih Bey?
1: Yolun ben erkeği çok severim.
0: İlk onu sayıyorum.
1: Tamam doğrusunu söyleyeyim artık. Doğrusunu söyleyeyim. Ekipte en çok sevdiğimi söyleyeyim o zaman.
0: Evet evet.
1: Yok tamam söylüyorum artık. Yeter çünkü yoruma geldi.
0: Söyle. Bayağı geldi çünkü.
1: Lig Radyo ekibinden en sevdiğim isim. Bir adam var ya bu hafta sonları yayın yapıyor.
0: Hafta sonları yayın yapıyor.
2: Haluk Bey mi?
1: Haluk Kesim. Paçalara Haluk Kesim yapıyorum.
0: Ben sevinirim. Duble Haluk Kesim olur.
2: Bence hocamızdır ya en sevdiğim.
1: Hocamız kim?
2: Ümit Hoca.
1: Ümit Hoca mı?
0: Ümit
1: Hocamız vardı.
0: Cem Dizdar'ımız var.
1: Cem abi benim favorim abi.
0: Çok acayip bir insan.
1: Peki hadi bakalım bitirelim. Lap lap koşturan vardı, kimdi o diyor. Erke işte.
0: Garip ortalığı garip yıkan erke.
1: Erke yatan erken kalkar.
0: Bu atı birkaç tane erke.
1: Öyle bir laf vardı ilkokulda hatırlıyor musun? Erken yatan erken kalkar.
0: Öyle bir şey daha vardı. Erken evlenen.
1: Geç oğlum evet geçti tamam. Ver sıradaki haberi ver.
0: Ya?
1: Ya boş ver onu şimdi. Taktı mı takıyor bu da ya.
0: Bağırıyorsunuz sevgili Yıldırım, bir şey öğrenmek
1: oğlum istiyorum. Oğlum bağırmıyorum da tam kapat konuyu dedim artık yani.
0: Neydi ama başı neydi?
1: Erken yatan erken kalkar.
0: Hayır o değil. Benim dediğimin başı neydi?
1: Erken evlenen çocuk sahibi olur.
0: Hayır başı vardı onun.
1: Boş ver başını. Evet devam et ver.
0: Erken
1: söylenmez öyle şeyler. Evet.
0: Siftahı alır erken
1: tamam
0: çorbayı
1: artık
0: içer. Öyle bir şeydi de neyse.
1: Buyur ver bakayım.
0: Ben öğrencim ama onu.
1: La havle.
0: Ve la kuvvete. Evet.
1: Yalnız Bahadır'ı nasıl unuttuk ya?
0: Kimi?
1: Bahadır'ı.
0: Kimi?
1: Asistan Bahadır vardı ya.
0: He Bahadır.
1: Fena unuttuk Bahadır'ı. Ver bakayım.
0: Üç tekrar daha önce hatırlayabildim.
1: Bir şey göl olurdu diyor. Hocamız doğru söylüyor diyor.
0: Damlaya
1: dinleyici de aynı ya. Vallahi dinleyici de aynı.
0: Bir şey göl temiz.
1: Evet.
0: Vereyim bir iki tane haber vereyim. Arka arka seri sevgili Yıldırım. İlginizi çeken olursa dur dediğiniz yerde duracağım.
1: Tamam ver bakayım.
0: Tamam. Burada dur de ben hemen şey yapacağım.
1: Tamam hadi ver bakayım.
0: Ev yemeği yiyen insanların.
1: Dur. Devam et.
0: Kansere yakalanma riski. Çok daha düşük. Bu haber.
1: Ev yemeği yiyenlerin
0: kansere yakalanma riski. Haberin detayını merak eder misiniz? Devam edeyim mi?
1: Bence yeter. Yüzeysel olsa.
0: Yüzeysel tamam.
1: Tamam ver bakayım bir iki detay ver. Ver bakayım.
0: Vereyim mi detayı
1: ver
0: sevgili? Araştırma yapılıyor. 11.396 yetişkin üzerinde İngiltere'de sevgili Yıldırım. Haftada 5'ten fazla ev yapımı yemek yiyenlerin beslenme kalitesinin daha yüksek olduğu, daha fazla sebze meyve tükettikleri ve fazla kilolu olma olanaklarının daha düşük olduğu için kansere yakalanma risklerinin de dolayısıyla daha az olduğunu söylemişler sevgili Yıldırım.
1: Hiç bir bilgi bu.
2: Bence o ev bizim ev değil.
1: Niye?
2: Annemin yemeklerini görseler öyle demezler.
1: Çok mu şey yağlı mağlı bir şey mi? Neyi,
0: hamur işi ağırlıklı.
1: Hamur işi
2: yani
1: ağırlıklı.
2: Evet hamur işi ağırlıklı.
0: Hamur işi ağırlıklı. Abi, güzel yemekler, şey çok çok işte yemekler yapılınca sevgili Yıldırım insanın da yiyesi geliyor.
1: Geliyor tabii.
0: Yapmayınca yemiyorsun.
1: Ver diğer haberi ver.
0: Veriyorum sevgili. İstanbul'da yaşayanlar ömürlerinin ortalama 2,5 yılını trafikte geçiriyor
1: diye bir haber yıllardır var. Söylüyoruz bunu.
0: Yıllardır söylüyoruz. Galeriden fotoğraflar yani geldi onu geçeyim. İlk... Evet. İlk doğan çocuklar genellikle kardeşlerinden daha yüksek IQ'ya sahipmiş sevgili Yıldırım. 250 bin asker verisi, Norveç'te yapılan bir araştırması 250 bin kişi üzerinde sevgili Yıldırım. İlk doğanlar ikinci doğanlara oranla ortalama 2-3

0: puan IQ'su yüksek oluyormuş.
1: Öyle zaten. Üçüncü kız kardeşim doğanlarda... dinliyorsa kız kardeşim buradan selamlarımı gönderiyorum.
0: Aranızda 3 puanlık bir IQ var.
1: En az 3.
0: En büyük siz misiniz?
1: En büyük benim.
0: O zaman en IQ'lu en zeki sizsiniz.
1: Öyle yani yıllardır bunun tespite ispata gerek var mı?
0: Ya şimdi bilmiyoruz, tanımıyoruz.
1: Onu... Siz en büyük siz misiniz?
0: En büyük benim.
1: En zeki siz misiniz?
0: Her zaman.
1: İşte
0: her
1: bu.
0: Zaman.
2: Kesin. Sene. En büyük benim, en zeki de benim.
0: IQ'su en yüksek.
1: Böyledir bu iş, böyledir yani. Şimdi çocuklar benden sonra doğmuşsun. Yani
0: nasıl? Zaten
2: ya hani, kardeşim yani, bile söylüyor her şeyin en iyisini ablama vermiş.
1: Böyledir abi. Bir de benden kalan sonra... zekayı almış o. Yani biz başta en iyileri toplamış. Pazar gibi düşün.
0: Aynen bak.
1: Pazar gibi düşün.
0: Bir de baştan dedi. İlk çocuk bu. Mesela ilk çocuk olduğunu düşün. İlk çocukta tüm enerji ilk çocukta.
1: Gider. Bitti
0: verilmiş
1: bu kadar.
0: Oraya. Evet. İkinciye artık kıyıda İkinci köşede kalanlar.
1: İkinci biraz daha yani abi böyle ne yaptığı belli değil. Hareketler saçma sapan.
0: Biz
1: garip hareketler.
0: İkinci çocuk niye yapılıyor? İkinci çocuk niye yapılıyor? İlkinden fayda sağladığın için. Ulan aynısı olacak zannediyorsun IQ olarak.
1: Bence kız kardeşim arıyor. Bak al. Görüyor musun? Açayım mı? Açayım mı?
0: Aç bakayım. Yayında olduğumuzu biliyor zaten.
1: Ay kapattı vallahi. Çaldırdı kapattı.
0: O bir uyarı zaten biliyorsun.
1: Evet.
0: O bir uyarı.
1: Ama bakın şu bir gerçekti sevgili dinleyiciler. Şimdi mantık olarak ikinci çocuğun daha az IQ'lu olması mantık olarak doğru olan budur. Neden?
0: Ben sana onun detayını da anlatacağım şimdi.
2: Gerek yok çünkü zaten
1: ama sen mi anladın? Yani. Buyurun. Sen sonra sen anlat.
0: Şöyle şimdi sevgili Yıldırım, ilk çocukta size heves vardır. Hevesle. Tamam mı? Çocuk doğdu mu?
1: Hevesle ne?
0: Hevesle.
1: Hevesle büyütürsün.
0: Hevesle bir. Doğdu andan itibaren.
1: Hevesle karar verir.
0: Hevesle karar verir.
1: Tamam.
0: Bir de doğduğu andan itibaren sevgili Yıldırım ilk olduğu için, senin hayatına giren bir birey olduğu için ne yaparsın bunu? Organik meyve sebze almaya çalışırsın, tarladan bir şey koparmaya çalışırsın, 3 evet, sene böyle evet. Olabildiğince vücut gelişimi için her şeyi yaparsın.
1: Doğru.
0: Ama bakarsın ki buna gerek yok, ikinci çocukta
1: salarsın.
0: 3 harfli marketlerden paketli gıdaya
1: daha kolay, daha erişilebilir.
0: Geçiş yapılır, o da IQ düşürüyor.
1: Paketli gıdalar IQ düşürür.

0: Hayır oğlum, ondan dolayı demiş. Değil demiş. İlk çocuk ikinci çocuğu döver, o da IQ düşürür diyor. Sebebi bu diyor.
1: Zorbalar.
0: Zorbalar diyor. Araya gidiyorum, uygun mu?
1: Uygundur efendim.
0: Hadi bakalım, kısa bir ara sonra veda için buradayız. Burası Alem FM, show devam eder. Uğur Derin Dondurucu'nun
1: katkılarıyla.
0: Nasıl?
1: Katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret

0: edin. Detaylar scania.com.tr'de.
1: Trafik akar, fix deyip akmaz. Yağmurda terde, fix deyip yerinde.
2: Bende Skoda var diyenlerde bu hafta 5 numara.
3: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
4: Skoda servisim, beni anlarsın.
2: 4 numara.
5: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?
2: 3 numara.
6: Skoda varsa bu da benden, sana orijinal parça, yepyeni frambalar.
2: 2 numara.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
2: Sensat.com.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyenler, her güzel şeyin bir sonu var. Ama bunu güzel şeyler için söylerler. Veda zamanı.
2: Kalan %1.
1: Evet. Bitti. Love battery. Bitiriyoruz. Sonuna geldik. Yer yer güldük, yer yer eğlendik, yer yer bilgilendik, yer yer üzünlendik. Hayatta böyle değil midir?
3: Ne güzel konuşuyor.
1: Kapanış konuşmasını
3: ne
1: şimdi...
3: Ne güzel konuşuyor.
1: Saygıdeğer hocamız yapacak kapanış konuşmasını duygusal bir eserle. Veriyorum hocam duygusal eseri.
3: Buyurun sevgili Yıldırım.

0: Sevgili dinleyiciler,
1: harika,
0: harika bir kampanya var.
1: Evet. 30 Eylül son tarih. Bu fırsatı kaçırmayın. UEG 82 74.
0: Uğur kampanyasına devam ediyor. 30 Eylül son tarihi. Beyaz ve inox olmak üzere iki renk seçeneği var. 7 bölmeli No Frost Dikey dondurucu da. Beyazı 44.990, inox renk 49.990. Avantajlar bununla sınırlı değil. Ürün 7 yıl garantili, bir de kompresörü 10 yıl garantili. Hem geniş hacim hem No Frost teknolojisi hem de uzun garanti süresiyle aslında piyasada rakiplerine fark atıyor diyebiliriz yani. 10 yıl kompresör garantisi var. Ürünün kendisinde de 7 yıl garanti var. 30 Eylül son tarih. Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun, var olun Fatih Bey. Bitirdik, haftayı komple bitirdik.
0: Evet, evet, evet. Hafta bitti ama biz akşam tekrar burada yayındayız. Akşam burada yemekle ilgili bir şey istiyorsanız şef köşemiz var programın sonunda.
1: Şef köşesi.
0: Şef köşesi.
1: Şefler mi bağlanıyor?
0: Şefim bağlanıyor. Bir şefim var benim.
1: Çok güzel.
0: Kendi şefim, özel şefim.
1: Özel şefiniz.
0: Onu bağlıyorum.
1: Çok güzel.
0: 19.50 gibi.
1: Günün tavsiyesi.
0: Akşam ne yiyeceğiz köşesi var. Ertesi güne isteyen yapabilir.
1: Şey onu da gibi oluyor. Çok güzel olmuş sevgili. Yaprak takvimler vardı ya, günün yemeği vardı eskiden.
0: Bravo, onun gibi.
1: Onun gibisiniz. Onun gibi. Vallahi bravo.
0: Birazcık da onu canlandıralım bravo. İstedik.
1: Harika.
0: Sen hoş, thank you baby.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Gözlüklerin abicim. Çok güzel.
2: Çok
0: sen
2: sağ
0: çok güzelsin.
2: Evet.
1: Ama retro
2: ama
1: çok
2: retro
1: vurdu.
2: Bitsin artık.
1: Bak, retroya inanmıyordunuz sevgili Yıldırım. Kızın 3 gün içinde yaşadıkları.
0: 3 günde ne oldu ki?
1: İş arkadaşının ayağı alçalı. 2 uçak bileti gitti.
0: Tamam. Bunlar hayatın içinde bir şeyler. Daha, abartmaya
1: retro,
0: gerek yok.
1: Retro.
0: Ya, retro değil abicim.
1: Şey
0: hayatın
1: vardı,
0: içinde.
1: Bir şey daha vardı.
0: Ne vardı?
1: Bir şey daha vardı.
0: Sevgilisinden mi ayrıldı?
1: İşte mesai şeyleri, saati falan.
2: O da olacak.
1: Yakın. Allah korusun sevgili Yıldırım bu. Bu retroyu ciddiye alın.
0: Oğlum bak, retro metro değil. Bunlar hayatın akışında olan şeyler. İnanmayın şöyle şeyler. Ne retrosu ya?
1: Bütün hepsi
0: zengin şımarık şeyle inanışları bunlar.
1: Öyle iyi insan ki yani bizdeki retroyu da almış. O kadar çok şey başına geliyor.
0: Toplu retro katliamı.
1: Toplu retro.
0: Efendim, retro varmış. Dikkatli olalım. Haber merkezi uyardı çünkü.
1: Buradan retro geçiyor mu şuradan?
0: 56C'ye geçer.
1: Teşekkürler.
0: Kafa açan uzman.
1: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
4: Getir, bir mutluluk getir.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.

0: otonbilgisayar.com'da.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Otorapor, Oto Expertiz.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: Mondium'a bak.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de

0: sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Öte yandan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 200 milyon lira değerindeki 5 lüks araçla Pusula patronu Serdar Turhan'ın 1 milyar 800 milyon liralık 2 özel jeti ve lüks yatına el konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD dönüşü fon soruşturması hakkında konuştu. Erdoğan, finansal sisteme veya ekonomiye yönelik bir riskin olmadığını söyledi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kan ve doku örneklerinin değiştirildiği iddiası araştırılıyor. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yapmakla suçlanan tutuklu bir şüpheli soruşturmada ifade verdi. Uzaktan çalışma yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisi tarafından protesto edildi. Temsilciler ayağa kalkarak genel kurulu terk ederken salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı. İsrail Başbakanı neredeyse tamamen boşalan genel kurul salonunda konuşmasını sürdürdü. Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında düzenlenen tatbikat sırasında denize savrulan 19 askerden 12'si hayatını kaybetti. Askerler için bugün ulusal yas günü ilan edildi. Son 9 ayda Yunanistan'da 396, Hollanda'da 44 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. İki ülkede bir haftada 4 kişi öldü. Google, uzayda büyük ölçekli yapay zeka altyapısı kurmaya hazırlanıyor. Uzay koşullarında çalışılıp çalışılmayacağını görmek için prototip bir uydunun gelecek hafta alçak dünya yörüngesine fırlatılması planlanıyor.
6: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
5: Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen amili takımımız bugün Fransa'yı ağırlayacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Anadolu Efes Euroligi'nin ilk haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu. Euroligi'nin ilk haftasında bugün saat 20'de Beşiktaş, İspanya'nın Valencia basket ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe ise saat 20.45'te İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk edecek.
6: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: Serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro 55 lira 73 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.781, yarım altın 21.954, çeyrek altın 10.980, gram altınsa 6.729 liradan alıcı buluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 49 dakika.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul ve Kayseri 23, Ankara 20, İzmir 26, Antalya 28, Adana 31, Erzurum 21, Trabzon 25 ve Diyarbakır 33 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi var.

0: ekspertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Tarihleri arasında Xiaomi Redmi Bud 8 Lite ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık 1399 liraya, Xiaomi Redmi Watch 5 Lite 2799 liraya vatanlı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: arasında var.
1: Reklam.
2: Parafly'in katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
2: Parafly'in katkı.

0: aracınızın ekranına dokunun, en sevdiğiniz programları kesintisiz dinleyin. Apple CarPlay ve Android Auto'yla Alem FM artık parmaklarınızın ucunda. Alem FM uygulamasını indir,
1: bizi ekrandan takip et.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan. Reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye bak.

0: Aradın mı?
1: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz.

0: Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
3: yatsan. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: değmesin nazar.
1: Herkese merhabalar, ben İdo Tatlıses.
2: Yıkılmayız öyle, bir iki keder bir dert.
1: Yıkılmayız öyle, şimdi Alem efendi. Cümle alem burada.

0: birazdan. Reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Reklam.
7: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
8: Saat 10. Bu bir reklamdır.
9: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
10: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
9: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
10: Allah'tan.
9: Sigortadan hallederiz.
10: Sigortadan halledemeyiz.
9: Niye halledemeyiz?
10: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
9: Ama?
11: Ama dememek için ama sigorta.
12: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
13: Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen amirli takımımız bugün Fransa'yı ağırlayacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Anadolu Efes Euroligi'nin ilk haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu. Euroligi'nin ilk haftasında bugün saat 20'de Beşiktaş, İspanya'nın Valencia basket ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe ise saat 20.45'te İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk edecek.
12: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: BIST 100 endeksi %0,02 puan düşüşle 12.885 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro 55 lira 78 kuruştan işlem görüyor.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Alem FM

0: Yol durumu.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 49 dakika.
0: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.820, yarım altın 21.973, çeyrek altın 10.990, gram altınsa 6.735 liradan alıcı buluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Sende. Birazdan.
1: Gel barışalım, gel sevişelim mavi gecelerde.
0: Birazdan.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıf

0: müzik doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Emin edin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi Göz.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Tiyatro sahnelerinin ve televizyon programlarının unutulmaz isimleri Süheyl ve Behzat Uygur, efsane programları Şahane Pazarı tiyatro sahnesine taşıyor. Gösteride bir döneme damga vuran Bardak Oyunu ve Balon Oyunu gibi unutulmaz yarışmalarda sahneye özel yeni kurgularıyla yeniden hayat bulacak. Müzik, komedi, yarışmalar ve dans performanslarını bir araya getiren gösteri, Şahane Pazar'ın 25 yıl sonra bile özlenen ruhunu günümüz sahne teknolojisiyle buluşturacak. Sen de bu güzel gösteride yerini almak istiyorsan hemen biletini al. 27 Eylül saat 21'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 5 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanının ifade vereceğini bildirdi. Şüphelilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar gerçekleştirdiği tespit edildi. Fon soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyor. Emlak katılımdan yapılan KAP açıklamasında Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınması için gerekli başvurular yapıldığı bildirildi. Sürecin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 33'ü gözaltında. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. İnternetten emlak alım satımına yeni kurallar geliyor. Düzenleme ile birden fazla emlakçıya yetki verilmeyecek. Konutun satışını ise sadece bir emlakçı yapabilecek. Uzaktan çalışma yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Okulların açılması ve Tem Molla Gürani Viyadüğü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ciddi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çalışmaların 28 Eylül Pazartesi günü bitmesi bekleniyor. Şiddetli ağrı ve sancı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Metin Şentürk, safra kesesi operasyonu geçirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şentürk, operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

0: olsun.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Birazdan reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
4: Borusan Next.
5: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin

0: fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: Reklam. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası, sigortam.net'ten alın.

Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: olsun. Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com. Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Evimde divan ev var.
5: Oto Rapor Oto Ekspertiz.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem
4: FM. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
5: Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen A Milli takımımız bugün Fransa'yı ağırlayacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda 2-4 Şubat 2027'de yapılması planlanan çeyrek final maçlarının tarihleri değiştirildi. İstanbul'daki İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle maçlar 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alındı. Uğur Uçar'la yollarını ayıran Çorum FK'da teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi. Euroligin ilk haftasında bugün saat 20'de Beşiktaş, İspanya'nın Valencia basket ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe ise saat 20.45'te İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk edecek.
4: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 12.885 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro 55 lira 80 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 10 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.816, yarım altın 21.972, çeyrek altın 10.989, gram altın ise 6.735 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul ve Kayseri 23, Ankara 20, İzmir 26, Antalya 28, Adana 31, Erzurum 21, Trabzon 25 ve Diyarbakır 33 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz,

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: birazdan.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için siz

0: ve anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihi.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Ekspertise
1: Dino Bile. Reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
0: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Portekiz Braga'dayız. Braga Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
0: Paraflay'ın katkı.

0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Türk müziğinin güçlü ve eşsiz sesi Zara, sevilen repertuarıyla sahne alıyor. Güçlü yorumu ve kendine özgü sahne enerjisiyle unutulmaz bir müzik gecesine davetlisiniz. Zara'nın eşsiz performansıyla müziğin en güzel haline tanıklık etmek için yeriniz

0: biletinizi alın. 27 Eylül saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
1: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 5 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanının ifade vereceğini bildirdi. Şüphelilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar gerçekleştirdiği tespit edildi. Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı. Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyor. Emlak katılımdan yapılan KAP açıklamasında Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınması için gerekli başvurular yapıldığı bildirildi. Sürecin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 33'ü gözaltında. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının uygulanabilmesi için örgütün silah bırakması gerektiğini söyledi. Erken seçim tartışmalarına da değinen Kurtulmuş, bu tartışmaların yeri ve zamanı değildir. Eğer erkene alınmak istenirse irade meclisindir, dedi. İnternetten emlak alım satımına yeni kurallar geliyor. Düzenleme ile birden fazla emlakçıya yetki verilmeyecek. Konutun satışını ise sadece bir emlakçı yapabilecek. Uzaktan çalışma yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Okulların açılması ve Tem Molla Gürani Viyadüğü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ciddi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çalışmaların 28 Eylül Pazartesi günü bitmesi bekleniyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: kontrol çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
4: Bursan Next.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
8: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
11: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: olmaz. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Reklam.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Alem Efendi.
1: Birazdan.
2: Hem ilk hem sonmuş gibi, en güzeli oymuş gibi, bunca yıl beklemiş gibi, beklediğime değmiş gibi, benimle resmen.
1: Birazdan.
0: Reklam.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
6: Güzel bir yatsan.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
12: Podcast'lerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma.
0: Reklam.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları, dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
0: Reklam.

Alem Atmosfer bir Alem Portal radyosudur. Sadece yapay zeka ile hazırlanan şarkıları çalıyoruz. Yapay zeka ile hazırladığın şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder. Alem Atmosfer'de senin imzanla

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen A-Milli takımımız bugün Fransa'yı ağırlayacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda 2-4 Şubat 2027'de yapılması planlanan çeyrek final maçlarının tarihleri değiştirildi. İstanbul'daki İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle maçlar 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alındı. Uğur Uçar'la yollarını ayıran Çorum FK'da teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi. Euroligin ilk haftasında bugün saat 20'de Beşiktaş, İspanya'nın Valencia basket ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe ise saat 20.45'te İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk edecek.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
5: BIST 100 endeksi 12.885 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro 55 lira 80 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 10 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.816, yarım altın 21.972, çeyrek altın 10.989, gram altınsa 6.735 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.

0: Merhaba, ben Derya Olur.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Hani şimdi Alem FM'de.
2: Alem
0: FM, cümle alem burada.

Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

0: aciz.
1: 24 Radyo, haberin frekansı.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: YouTube'da 5 milyardan fazla dinlenmeye ulaşan ve 7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Ceviz Adam yepyeni gösterisiyle tiyatro sahnelerinde. Ceviz Adam müzikalinde eğlenceli şarkılar, hareketli danslar, renkli sahne dünyası ve interaktif oyunlarla çocuklar maceranın yalnızca seyircisi değil, aynı zamanda bir parçası oluyor. Hilltown seyirlik sahnede gerçekleşecek bu gösteri 27 Eylül saat 11, saat 13 ve saat 15'te izleyicileriyle buluşacak.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Reklam.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
1: 24 Radyo, haberin frekansı.
3: Reklam.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
1: Ama?

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
4: Next. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
0: Reklam.

0: Mabel Matiz.
1: Mabel Matiz.
0: İlk albüm 2011. 5 albüm onlarca single ediyor. Türkiye'de en çok dinlenen isimlerden biri.
1: Alem Efendi.

0: birazdan.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: expertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Ekspertise Dino Mille. Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Reklam.
4: Alem FM uygulamasını indirdin mi? Podcast canlı yayın. Alem FM cebinde.
3: Reklam.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
8: Mondium'a bak.
3: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen amili takımımız bugün Fransa'yı ağırlayacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda 2-4 Şubat 2027'de yapılması planlanan çeyrek final maçlarının tarihleri değiştirildi. İstanbul'daki İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle maçlar 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alındı. Uğur Uçar'la yollarını ayıran Çorum FK'da teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi. Euroligin ilk haftasında bugün saat 20'de Beşiktaş, İspanya'nın Valencia basket ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe ise saat 20.45'te İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk edecek.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 12.932 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro 57 lira 87 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 28 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 23 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.920, yarım altın 22.024, çeyrek altın 11.015, gram altın ise 6.751 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul ve Kayseri 23, Ankara 20, İzmir 26, Antalya 28, Adana 31, Erzurum 21, Trabzon 25 ve Diyarbakır 33 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Ya minibüstesindir? Yallah şoför,
8: yallah. Elde de ücretleri tutalım lütfen elde.
7: Ya otobüste?
9: Fazla akbil olan var mı?
7: Metrobüste de olabilirsin.
10: Uçuş, istasyon, avcılar, merkez.
7: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
11: Serdar Gökalp nerede?
7: O da bu yollarda seninle.
12: O da bu yollarda seninle.
7: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Dağdaki çobanından, plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bilinçle bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Herkese merhaba. Herkese selam sevgili dinleyenler. 0536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536 901 8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Öndeki, arkadaki, sağdaki, soldaki, kadın, erkek, genç, yaşlı, alayınıza merhaba sevgili dinleyenler.

Akşam maç var biliyorsunuz. 21.45. Yine Serdar yayınlarını saat. Dünyada ne olsa Serdar yayınlarını saatinde oluyor sevgili dinleyenler. Yani ne olsa. Kocaeli Stadyumunda Türkiye ile Fransa UEFA Uluslar A Ligi'nde, değil mi? Evet, doğru söyledim herhalde. 21.45'te. Nerede? Şuradan şöyle o zaman marşımızı hemen şöyle bir ayarlayayım. Marş dediğim nerede? Tarkan neredesin baba? Neredesin Tarkan? Neredesin? Evet. V3, V2, V1. Başarılar bizim çocuklar. Başarılar. Ver bakayım.

Evet, takımımıza başarılar diliyoruz sevgili arkadaşlar. 21.45'te siz seyredeceksiniz. Biz de kulağımız işte, gözümüz maçta olacak yani. Yapacak bir şey yok, bakacağız. Biz de bak, biz de yalan yok yani, bakacağız aralarda. Normalde özellikle milli maçlarda bakmıyorum ben. Çünkü birini Serdar yayında yapması lazım, biliyorsunuz. İkinci yarı bakarım. Ya da gidişat pek şey olmazsa ben direkt kapatabilirim yani, bilemedim şu an. Neyse, baştan kötü konuşmayalım. 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536-901-8902 değerli dinleyenler.

Her insanın yapmak için karar verdiği şeyler vardır. Ne karar verdiğiniz değil de ne yapacaksınız sevgili dinleyenler? Ne yapacaksınız sevgili dinleyenler? Başlangıç konusu olarak bunu veriyoruz. Abi bizim programı biliyorsunuz ama 3 dakika bahsedebiliriz de. Program sonuna kadar böyle de gidebilir. Bir daha hiç bahsetmeyebiliriz de filan. Yani çok akışkan bir program olduğu için bu. Ne yapacaksınız? Nokta nokta nokta yapacağım. Nokta nokta nokta yapacağım dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Nokta nokta nokta yapacağım dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Bugün şöyle bir şey yapalım. Milli maçımız var bugün biliyorsun. Bu sebeple hani bugüne denk gelmesinden ötürü normalde geceleri, gece Serdar Yayında da Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü veriyoruz biliyorsunuz. Geceleri milli takım tişörtü veriyoruz. Bunu bugün Serdar Trafik'te de yapalım. Ama şimdi hani maç var, akşam maça yetişir mi? Maça falan yetişmez biliyorsunuz. Hani bugüne özel veriyoruz. Çocuklar sizi arayıp adresinizi alacaklar, kazananları. Sarıyer Kola'da gönderileri gerçekleştirecek. Hatta şöyle diyeyim, bir adet milli takım tişörtü, yanında bir koli de Sarıyer Kola. Tamam mıyız? Tamam. Ne yapacaksınız sevgili dinleyenler? Ne yapacaksınız sevgili dinleyenler? ...0536-901-8902... Gideceğim buralardan abi demiş efendimiz. Nerelere? Nerelere? Tabii gitmek için köy, çit çubuk falan filan varsa...

Evet sevgili dinleyenler, ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? En güzel cevaplara canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü ve bir koli Sarıyer Kola içeceği hediye sevgili dinleyenler. Haydi bakalım başlıyoruz.

Aha da sevgili dinleyenler, bana dolandırıcı mesajı geldi şu an. Aha. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Kimse kıpırdamasın. Kimse. Evet. Dur bakayım hemen şuradan. Hadi bakalım. Yalnız bana Tuğba diye gelmiş. Hani Sayın Tuğba bilmem kim. Uzlaştırma dosyanızın son günüdür. Ne diyelim? Aradı bir şimdi Tuğba değiliz, ne diyeceğiz? Tuğrul benim adım da yanlış yazılmış. Hangi dosya bu filan diyeyim, dur bakayım. Yüksek ihtimal ulaşamayacağız ama. Evet. Önce mesaj gönderen numarayı arayayım bakayım.

Önce bir mesaj gönderiyorum abi. Dur. Kapatayım. Çalıyor mu telefon? Ne oluyor ki şu an? Bir sessizlik var. Allah Allah, bir daha arayayım. Dur bakalım. Şuradan. Evet. Müzik olmasın da uyanırlar. Müzik olursa. Şöyle. Bekleyelim. En kötüsü de bu bekleme anı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 3 2 1 Evet, 3 2 1. Yok, bu çalmıyordu. Bakayım. Sonra aşağıda belirttiği numarayı arayalım. Şuradan şöyle. Ha, nereden? Bu 212'li bir numara. Evet, evet, 3 2 1. Yok, bu çalmıyordu. Bakayım. Sonra aşağıda belirttiği numarayı arayalım. Şuradan şöyle. Ha, nereden? Bu 212'li bir numara. Evet. Tamam. Ben bu numarayı daha önce aramışım galiba ya. Bakalım.

Açmıyor kimse. Alo. Alo, selamun aleyküm. Alo. Alo. Yok abi, ne yapayım artık ya. Yok. Tüh be, biraz eğlenelim dedim ama yani olmadı be sevgili dinleyenler. Vallahi olmadı ya. O Osman abi yazmış. Olcay Tiryaki ve Zafer Kurdeş'le beraber dinliyormuş. Osman abi üzerinden, Olcay abi üzerinden, Zafer abi üzerinden bütün emniyet teşkilatıma selam ederim. Neredesiniz abi? Onu da yazsaydınız keşke. Dur bakayım bir selam edeyim. Bir şarkı şey. Sıradaki şarkı da güzel şarkı, biliyor musun? Süpermen. Üç Süpermen'e çalıyorum bunu. Osman abiye, Olcay abiye, Zafer abiye. Nerede? Dur bakayım. Tamam. Tam dolandırıcıya telefon şakası yaparken emniyet teşkilatından da mesaj gelmesi bana, değil mi? Abi şahitsiniz ha, dolandırıcı bunlar. Osman abi şahitsiniz. Aradıklarım. Süpermen size gelsin.

0: Ne yapacaksınız diye sorduk size sevgili dinleyenler. İyi yayınlar, badem toplayacağız. Hadi bakalım. Evleneceğim abi demiş efendim. Evleneceğim. Vermezlerse kaçacağım. Hayırlısı olsun. Dolandırıcı da Alem efendim dinliyorsa açmamıştır demiş efendim. Bu bir iki sefer canlı yayında başımıza geldi bu. Hani o yayınları dinlediniz mi bilmiyorum da. Bir iki sefer geldi başımıza. Sevgili Serdar, şu anda İstanbul'dan Ankara'ya giriş yaptım. Araba aldım. Hayırlı olsun. Onun detaylı temizliğini yaptıracağım. Hava kararmadan ilana gireceğim. Sonra eve gideceğim. Çocukların gönlünü edeceğim çünkü yolumu gözlüyorlar demiş efendim. Bayağı işiniz var bugün. Hüseyin yazmıyor. Hüseyin havale geçirmiş olabilir mi acaba? Hüseyin hiç yazmıyor bize. Hani ara verelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Hiç yazmıyor Hüseyin yani. Şu dolandırıcıyı bir daha ara be demiş efendim. Olur, seni mi kıracağım abi? Arayayım. Sonuçta bana gelmiş. Kesin dolandırıcı yani. Ne benim adım Tuğba, ne öyle bir dosya var, ne bir şey var. Dur bakayım şuradan şöyle. Evet, bakalım.
1: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüşmelerimiz kalite
0: bu sefer boşanmaya bakalım.
1: Kayıt altındadır. İcra dosyaları için 1, uzlaştırma dosyası için 2, boşanma dosyası için 3'e basınız. Operatöre bağlanmak.
0: Bastım. Daha operatör diyordu, keşke onu mu bekleseydik ya.

5 4 3 2 1 Kapattım abi. Döndüğümüz zaman bir de bir kere de operatöre bağlanmayı deneriz. Neden döndüğümüz zaman diyorum. Hüseyin ara verelim demiş. Ver Hüseyin'cim arayı.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Cumartesi.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Reklam.
6: Parafly'in katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'la Portekiz, Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
6: Paraflay'ın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
5: Bu bir reklamdır.
9: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
10: Bende de var bir dolandırıcı demiş efendim. Bakayım. Abi 2025 yılında gelen mesajı gönderiyorsun bana ya. Allah'tan tarihe baktım. Neyse tamam, bana dolandırıcı göndermeyin. Benim kendi dolandırıcım var sevgili dinleyenler. Bu arayayım bir daha. Dur. Operatöre bağlanmayı deneyelim bu sefer de.
11: Hoş geldiniz.
10: Hoş
11: bulduk. Görüşmelerimiz kalite standartları gereği kayıt altındadır.
10: Eyvallah.
11: İcra dosyaları için 1, uzlaştırma dosyası için 2, evet. Boşanma dosyası için 3'e basınız. Operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz.
10: Bekleyeyim. Çok vaktim yok ama çok. Beşten geriye sayıyorum. Dört. Üç. İki. Bir. Gitti. Ya ağız tadıyla bir dolandırılamıyoruz bile arkadaş ya. Valla ağız tadıyla bir dolandırılayım dedim, onu bile yapamıyoruz yani, baksana. Lan bu kadar mı yoğun ya bu meslek grupları, dolandırıcılar, baksana abi. Ben var ya, yayında şu zamana kadar 100 tane dolandırıcıyı aradıysak 2 ya da 3 tanesine falan ulaştık, biliyor musun? 2 ya da 3 tane. Borçların üstesinden gelemeyince arabayı satıp borçları ödemeye karar verdim. Sözleri kaç kez duydum, yokça Müzik de insanı hipnotize edecek gibi demiş efendim, değil mi? Biri alo dese mesela, merhaba evi üstünüze geçmek istiyorum. Noterde buluşalım mı? Yarın 4 erkek baraj gölüne gideceğiz. Sabah kahvaltısı okey falan oynayacağız. Havalar iyice soğumadan bir suya girip çıkacağız. Geç kalmadınız mı biraz? Nerede gideceksiniz? Akşam haberlerde izlemezseniz bizi pazartesi görüşürüz. Tövbe.

İyi yayınlar Serdar. Yakında telefonu çekmediği köye kardeşim Oğuzhan'ı da alıp gideceğiz. İnsanlardan kaçmak için süper bir arınma zamanı yapacağız. Kuzu çevirme. Sen de gel kuzu çevirme. Öf öf öf. Çok isterdim mısır patlatıp gazoz içe içe maça bakmayı ama maalesef gece vardiyasındayım. Ben de buradayım, ben de merak etmeyin. Sayın Elif bilmem kim bilmem kim, soruşturma dosyanız işleme alınmaya. Ya bunlar açmıyor abi, altıncılar ne güzeldi ya. Altıncılar ne güzeldi biliyorsun, o gün çok iyi, o aralar çok eğleniyorduk ya. Biz bir ay bunlara sarmıştık hatırlıyorsun. Arıyorduk adamları, pazarlık yapıyorduk falan. Bildiğin dolandırıcıydı canım ya, pazarlık yapıyorduk yani. Karşı taraf dolandırıcı olunca işlettiğini söylemenin lüzumu yok. Hani dolandırıcı. Ben mesela üfürükçüleri falan da öyle arıyorum. Yapıyorum telefon şakasını ama hani sahtekar olduğu için telefon şakası yaptım demeye lüzum yok. Zaten o şaka olduğunu bilmesin. Sizden gelen şakalara, hani normal insan evlatlarına, senin gibi benim gibi yapmış olduğumuz şakalara, onu tabii şaka olduğunu söylüyoruz. İzin almazsak da yayınlamıyoruz. Bunu hukukçulara da danıştım bunu. Dedim ki yani ben bir üfürükçüye falan filan şaka yapıyorum. Şaka olduğunu da söyleyeyim. Ya oğlum ne söyleyeceksin? Sahtekar zaten, dolandırıcı ne diyebilir senin için dedi. Dolandırıcı dedi, ne diyebilir? Orada beni rahatlattı. Düşünsene, dolandırıcı beni şeye veriyormuş. Şikayet ediyormuş beni. Merhabalar, ben dolandırıcıyım. Serdar Gökalp beni afişe etti beni diyor. Beni afişe etti diyor. Olursa şaşırmam ha. Vallahi bak şaşırmam yani ben. Bunlarda çünkü böyle bir arsız, ar diye bir şey yok. Zaten ar olan adam insanların dini duygularını sömürerek şey yapar mı? Dolandırır mı be abicim ya? Yok mu? Üfürükçü yok mu? Verin de üfürükçü arayayım. Bugün böyle bir şaka yapasım var ya. Benim şaka patladı galiba değerli dinleyenlerim. Ben her pazar YouTube kanalında yeni bir şaka yayınlıyorum biliyorsunuz. Ben görevimi yaptım, şakayı yaptım. Yaptığım kişi... Hanımefendi yayınlanmasına izin vermedi. Şakayı bana yaptıran yakınını aradım. Hani şakayı bana paslayana dedim, izin vermiyor. Ben o izni alacağım dedi. Yani bugün Serdar yayında bitene kadar izin gelirse şakayı yayınlayacağız. Gelmezse affınıza sığınarak galiba bu hafta ben size şaka yayınlayamayacağım. Bunun da böyle bir şeyi var. Çok özür diliyorum. Ama hep bu benzetmeyi yapıyorum. Marketten böyle toz halinde alıp suyla karıştırınca olmuyor işte bu şakalar. Hani malzeme olması lazım, güzel olması lazım falan. Galiba bu hafta hani izin gelmezse yayınlayamayacağım. Sevgili dinleyenlerim, affınıza sığınırım.

0: Serdar Bey merhaba, daha önce yazmıştım bir telefon şakası için. Tanımıyorum diye aramamıştınız. Tanımıyorum diye aramamıştınız. Biz artık kardeş gibi olduk. Bana telefon şakası yaptırmak için gidip şaka yaptıracağın kişiyle arkadaş mı oldun? İnanamıyorum ya. Vallahi. Kendisi emlakçı. Benim numaramın aynısı. En sonu 50. Onu arayıp şaka yapar mısınız? Nasıl yapayım abi? Ben mübarek adam mıyım? Konu yok, bir şey yok. Ne diyeceğiz adamı arayıp ya da kadını? Bilmiyorum ki. Seni arıyorum, sen de açmıyorsun. Ben şimdi nasıl yapayım şakayı? Alo, merhaba.
1: Efendim, merhaba.
0: Merhaba hanımefendi, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ablam, ben mübarek adam mıyım? Adamın adı içime doğacak, bilgileri içime doğacak. Hani sadece verdiğim bilgi, adam emlakçı. Arayıp ne diyeyim mesela? Bizim damlatıyor mu diyeyim? Ne diyeyim adama?
1: Yok yok, ay ben nerede, yani nerede emlakçılık yaptığını falan biliyorum da.
0: Konu ne?
1: Ya konu şu, onu arayacakken hep beni arıyorlardı yanlışlıkla.
0: Evet.
1: Ha, numaranın onu... sonu farklı sadece, numaralar aynı sadece, sonu farklı. Onlar arayacakken de beni arıyorlar.
0: Ha, hiç tanışmıyorsunuz yani kendisiyle?
1: Yok, şimdi kardeş gibi olduk biz ya. Tanıştı tanıştı artık.
0: Tamam, kardeş gibi oldunuz da hani yaptığım telefon şakasını yayınlatacak kadar samimiyetiniz var mı?
1: Var var, aynen. Ne yani şimdi bile canlı yayında arayabilirsiniz yani.
0: Ne diyeceğim arayıp?
1: Yani böyle hani bir ev soruyorum, şurada ev gördüm de falan hani.
0: Emlakçı olan siz misiniz, o mu?
1: O.
0: Tamam, ona zaten ev sorarsak cevap verir. Bunda aykırı ne var anlamadım ben.
1: Yani ne bileyim, böyle hani şaka olaylarını siz daha iyi biliyorsunuz. Daha iyi kullanıyorsunuz ya.
0: Ablacığım yaparız, bir sorun yok, ama bana bir şey vermen lazım. Bu arkadaşın özel bilgileri lazım. Ondan sonra... bir de bir olay olması lazım. Yani bir şey olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi diğer türlü sizin dediğiniz gibi yapsam da, hani samimiyetinize dayanarak yapıyorum bu esprileri. İnternetteki diğer telefon şakaları gibi sucuğu, lahmacuncuyu falan arar işletirim zaten. Hani sizin dediğiniz gibi yapsam, ama benim şakalarda bana bir olay vermeniz lazım. Ben o olaya bir senaryo yazmam lazım. Sizden özel bilgileri istemem lazım. Bir de birinci derece yakını olmalısınız ki.
1: Evet.
0: Ben bu şakayı yaptığım zaman karşı taraf izin ver. Bak yaptık işte, pazar günü şaka yok belki. Aynı sizin gibi.
1: Yok yok, şimdi hani canlı yayında mesela hani şu mahallede ev gördüm de hani onu soruyorum. Böyle doğudan gelmiş bir tavırla.
0: Yayıncı mısınız? Bence değilsiniz, kuralları bilmek
1: üzere. Değilim, yok değilim.
0: Abla öyle olmuyor be. Eskiden oluyordu da şimdi olmuyor yani.
1: Hadi ya.
0: Vallahi olmuyor, şimdi olmuyor.
1: Çok umutlanmıştım ama.
0: Hani dolandırıcıyı, sahtekarı mahtekarı falan böyle hiç şaka olduğunu söylemeden de arayabiliyoruz. Ama hani birinci derece mesela bana de ki kocamı ara arayayım. Kardeşimi ara arayayım. Annemi ara arayayım. Çünkü arada hani birinci derece yakını olduğu için bana bir şey olmuyordu. Bana bir şey demiyorlar, ama sen şimdi el alemin adamı ya da kadını mı bilmiyorum artık neyi. Hani kardeş gibi olduk diyorsun, aradık. Aradık, işlettik. Adam dedi ki ya kardeşim siz kimsiniz? Şuradan kim yaptırdı bunu? Şu yaptırdı. Gitti, seni de şikayet etti, beni de şikayet etti.
1: Yok, öyle bir şey diyeceğini zannetmiyorum zaten.
0: Ben işte hayatım boyunca bu kuralın dışına çıkmadığım için hiç adli bir şey yaşamadım. Çıkmak da istemiyorum ablam. Özür dilerim. Tamam.
1: Tamam.
0: Ama
1: tamam,
0: diyorsan bana evli misiniz siz?
1: Hayır.
0: Anladım. Evli, kocamı ara diyorsa ararım yani.
1: Yok.
0: O birinci derecede sıkıntı yok. Onları da arayabiliyorum yani sen söyledikten sonra.
1: Anladım.
0: Babanı arayabiliyorum, anneni arayabiliyorum. Amca, bak amcanı arayabiliyorum, dayını arayabiliyorum. Teyzeni arayabiliyorum, halanı arayabiliyorum.
1: Anladım.
0: Yeğenini arayabiliyorum. Bunları arayabiliyorum. Bak dersime çalışmışım, görüyor musun?
1: Aynen.
0: Neredesiniz hanımefendiciğim?
1: İzmir.
0: İzmir, neresinde İzmir'in?
1: Bayraklı.
0: Nasıl İzmir'de havalar? İstanbul gibi ne olduğu belli değil mi?
1: Serin şu an.
0: Serin mi?
1: Evet.
0: Tamamdır. İsminiz neydi sizin?
1: Tuğçe benim ismim.
0: Görüşmek üzere Tuğçe Hanımcığım, öpüyorum size.
1: Görüşürüz. Şu an spordayım, hocamızla beraber dinliyoruz sizi.
0: Oo, ne sporu bu, ne yapıyorsunuz?
1: Pilates.
0: Pilates yapıyorsunuz.
1: Ona da alıştırdım.
0: Sağ
1: olsun. Her derste dinliyoruz, onu da alıştırdım. Reformer.
0: Topun üstünde yuvarlanırken şarkıları dinlemenizi istiyorum size.
1: Öyle yapıyorum zaten, topta değil de bu aletli.
0: Ha, aletli pilates.
1: Aynen.
0: Anladım. Hocayı bir alabilir miyim acaba telefona, size zahmet? Varsa yani konuşmak istiyorsa.
1: Olur.
0: Tamam, buyurun. Bir alayım peki.
1: İstemiyor.
0: İstemiyor mu?
1: Kaçtı.
0: Kaçtı mı?
1: Kaçtı, istemiyor.
0: Niye? İşte, ay verme, abdestim kaçar mı dedi. Ne dedi yani?
1: Hayır hayır, utandı biraz.
0: Utandı. Tamam, hocamıza selam söyleyin. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.
1: Olur, söylerim.
0: Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Hüseyin bir ara verelim demiş. Olur Hüseyin, verelim, ver arayı, gelelim hadi.
2: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: YouTube'da 5 milyardan fazla dinlenmeye ulaşan ve 7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Ceviz Adam yepyeni gösterisiyle tiyatro sahnelerinde. Ceviz Adam müzikalinde eğlenceli şarkılar, hareketli danslar, renkli sahne dünyası ve interaktif oyunlarla çocuklar maceranın yalnızca seyircisi değil, aynı zamanda bir parçası oluyor. Hilltown seyirlik sahnede gerçekleşecek bu gösteri 27 Eylül saat 11, saat 13 ve saat 15'te izleyicileriyle buluşacak.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Serdar selam. Anladığım kadarıyla dolandırıcı, üfürükçü, sahtekar haber vermeden, izin almadan telefon şakası yapılabiliyor. Ama normal sahtekar olmayan insanlara izin almak icap ediyor. Heh, ağzın bağlıyız. Evet öyle. Ağzın bağlıyız. Evet evet öyle. Normal sahtekar olmayan insanlara yazmayacağım.

Şu an işten çıktım. Akşam çocukları dershaneden alıp 2 kilometre ev yoluna 32 dakikada gideceğim. Konum Antalya Merkez. Kolaylıklar diliyorum abi. Abla, bilmiyorum hangisisiniz. Palamut aldım. Eve gidip onu güzelce fırında pişireceğim. Bilet bulabilirsem maça gideceğim. Yine tünel trafiği çekeceğim her gün olduğu gibi.

ustalık, usta öğreticilik belgesi ve üniversite mezuniyet belgesi alma planlarım var. Hadi bakalım hayırlısı inşallah. Hanım Muğla'ya tatile gitti. Bir şaka yapabilir miyiz demiş efendim. Hanım Muğla'ya tatile gitti. Bir şaka yapabilir miyiz?

0: Muğla'ya tatile giden hanıma nasıl bir şaka yapar? Alo, merhaba abi.
1: Alo.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Merhabalar.
0: Alo. Merhabalar abi, nasılsınız? İyi misiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Sesinizi duydum, daha iyi oldum.
0: Yenge Muğla'da tatildeymiş, doğru mu?
1: Evet, dün akşam kendisi Muğla'ya tatile gitti. Beni burada çocuklarla bıraktı.
0: Kimine gitti acaba?
1: Ablasıyla.
0: Ablasıyla gitti.
1: Şimdi evet.
0: tek bir zarf yaparım hanımefendiye. Yerse devam ederim, yemezse dahasına devam etmem. Sesimi kapatınca hanımefendinin adını, bilgilerini yazın bana.
1: Tamam.
0: Tabii yayında söylemeyeceğim. Sizin adınızı da yazın. Sizin adınız ne?
1: Tamam. Gökhan.
0: İşte Gökhan Bey'e ulaşamadık acilen. Boşanma davasının dosyası bizde. Kim derse. boşanma davasının dosyası bizde. Kim derse. Şimdi sizden

0: Diyeceğim bana şunları yazın. Kendi adınız soyadınız. Hanımefendinin adı soyadı. Ben bunları söylemeyeceğim, merak etmeyin. Söylersem de keseceğim buradan. Kendi adınız soyadınız. Hanımefendinin adı soyadı. Bir de evlilik tarihinizi bir yazın. Neredensiniz abicim siz?
1: Samsun'dan arıyorum.
0: Tamam, Samsun'dan. Hanımefendinin telefon evet. numarasını da yazmayı unutmayın, olur mu?
1: Tabii ki.
0: Tamam.
1: Hemen şimdi sağa çekiyorum
0: tamam, arabayı. Kendi bir şaka yapar aradan çekilirim. Sonra şaka olduğunu, ne yaptığını, ne ettiğini her şeyi sen söylersin. Tamam mı abi? Tamam mı? Haberin olsun.
1: Tamamdır.
0: Tamam, ona göre. Hadi kolay gelsin. Tamam. Görüşürüz.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Bekliyorum. Sağ olun. Gelsin de bir bakalım. Sadece bunu söyleyeceğim. Yemeyip kapatabilir de, yanlış oldu da diyebilir. Sadece arayacağım, diyeceğim ki işte Gökhan Bey'e ulaşamıyoruz. Bu numarayı referans bildirmiş. Boşanma davasıyla alakalı bugün imza atması lazım. Ne boşanması derse Gökhan Bey'in ve yengenin adını söyleyeceğim. Ondan sonrasını dinleyeceğiz. Bakacağız. Ondan sonrasını dinleyeceğiz. Ama yetişir mi, ikinci saate kalır mı bilmiyorum sevgili dinleyenler. Hani yetişmeyebilir. Hüseyin, listeye karışmayacağız dedik de bu kadar da yapma istersen ya. Hani 3 dakika varmış, yüksek ihtimalle yetişmeyecek. Beyefendi yazsın bilgileri, saat başında ararız. Yazmış, tamamdır. Kime nasıl ikna olacağım derken. 3 dakika var diyor ya, deneyelim. 3 dakikaya ben neler sığdırıyorum abicim ya. Yok, yetişmezmiş. Hüseyin rica etmiş bu saat yapma diye. Bak tam arıyordum. Tamam, ikinci saat yapacağız. Tamam. İkinci saat. Peki. Kırmayacağım çocuğu.

0: Kadın giyim mağazası var demiş. Evet Gökhan abi, madem ikinci saat yazacağız, bana böyle ince noktaları yaz. Mesela kadın giyim mağazası var. Şu an Muğla'da nerede mesela, onu filan da yaz. Tamam mı? Şu an Muğla'da nerede olduğunu falan da yaz. Nerede benim resmi gibi gözüken numara? O numaradan arayayım onu. Şuradan. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı üzerinden yürürsen imza falan demiş efendim. Yok abi ben, yok. Şimdi o şakada bütün özel bilgileri saymam lazım. Adınız şu, TC'niz bu. Ben bunu canlı yayında yapamam bunu. Bunu ben canlı yayında yapamam. Ben boşanma davasından yürüyeceğim. Dur bakalım. Bakalım ne diyecek. Öbürküsünü de yiyebilir yalnız ya. Sen bana birkaç bilgi yaz abi, ben bir saat başı arasında bir düşüneyim, olur mu? Sen bir yaz, birkaç bilgi yaz, ben saat başı arasında bir düşüneyim. Hanımlar beyler, bir saat başı arası yeni saatte görüşeceğiz. Burası Alem FM, Serdar Trafik'te devam ediyor.
1: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bir

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama deme.

0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 5 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanının ifade vereceğini bildirdi. Şüphelilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar gerçekleştirdiği tespit edildi. Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı. Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyor. Emlak katılımdan yapılan KAP açıklamasında Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınması için gerekli başvurular yapıldığı bildirildi. Sürecin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 33'ü gözaltında. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının uygulanabilmesi için örgütün silah bırakması gerektiğini söyledi. Erken seçim tartışmalarına da değinen Kurtulmuş, bu tartışmaların yeri ve zamanı değildir. Eğer erkene alınmak istenirse irade meclisindir dedi. İnternetten emlak alım satımına yeni kurallar geliyor. Düzenlemeyle birden fazla emlakçıya yetki verilmeyecek. Konutun satışını ise sadece bir emlakçı yapabilecek. Uzaktan çalışma yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Okulların açılması ve Tem Molla Gürani Viyadüğü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ciddi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çalışmaların 28 Eylül Pazartesi günü bitmesi bekleniyor.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

Çok yakın zamanda karar verip tatile gittim Serdar. Hem de Bex Premium'a tavsiye için teşekkürler. Aa, rica ederiz, selam söyleseydiniz. Beğendiniz mi abi? İşe geldim, işlerimi bitirip eve gideceğim. Sonra da akşam evde Serdar yayında dinleyeceğim. Sen de gelirsen orada buluşuruz. Orada olacağım. Ha. Merhaba, kayınpeder ve kayınvalide kavga ettik. Kayınvalide...

Herhalde 10 gündür bende kalıyor. Sıkıntı yok benim için, iyi insan. Hüseyin size boşanma davası açmıştır gibi bir şaka yapsak. Yemek yapmadığınız için size dava açmış diye. Yak Allah. O kadar olmuyor. Bu kadar basit yapacaksak değerli dinleyenler, ben ne gereği var diyorum ya işte. İnternettekiler gibi şey, ben arayayım sucuyu falan işletirdim yani. Kebapçıyı falan. Mesela İstanbul'dan arayıp Diyarbakır'daki kebapçıya sipariş verirdim falan yani. Ha dur, şunu arayalım mı ya? Bir dakika. Nerede? Tamam. Şuradan şöyle. Ben bu arada beyefendiyi aradım. Birkaç soru da sordum da. Tamamdır. Çalıyor mu? Dur bakayım.

0: Alo.
1: Alo.
0: Buyurun.
1: Merhaba Nimet Hanım.
0: Benim, buyurun.
1: Bu iş yerinizin ruhsat başvurusuyla ilgili aradık sizi de. Bu kadın giyim mağazası. Doğrudur değil mi?
0: Evet,
1: Sizindir.
0: doğru.
1: Burada bir usulsüzlük, bir uygunsuzluk tespit edildi. Yarın öğlen saatine kadar bizzat sizin gelip bir savunma yazmanız gerekiyor.
0: Nasıl usulsüzlük tespit edildi ruhsat derken? Benim ruhsatım geldi zaten.
1: Tamam geldi. Biz ruhsatı verdikten sonra arkadaşları görevlendiriyoruz. Arkadaşlar içeriye gelip bakıyorlar. Gerek haberli gerek habersiz. Size haberli mi gelindi, habersiz mi gelindi bilmiyorum ama yangın sensörüyle alakalı, tavanda bulunması gereken yangın sensörüyle alakalı buraya not düşmüşler. Yarın saat 1'e kadar gelmeniz gerekmekte.
0: Ama
1: Yoksa
0: ben şu anda şehir dışındayım. Bugün geldim.
1: yani bunda benim yapabileceğim bir şey yok efendim. Benim önümdeki dosya bu. Ben bunu oluşturmakla görevliyim. Hani
0: Ama
1: baş...
0: bizim yangın tüpümüz, dedektörümüz, her şeyimiz tamam oldu. Alakası yok. Biz görselleri sunduk, resimleri sunduk.
1: Bizde de var şu
0: Onay
1: anda.
0: verildi.
1: Şimdi bu savunmayı yapmanız gereken kişi ben değilim efendim. Çok özür dileyerek ben de burada mesaimi tamamlamaya çalışıyorum sadece. Benim önümdeki ben şimdi size bir saniye o zaman madem şöyle bir dosyanızdan bakayım hemen. Hemen bakıyorum. Tavanda olması gereken yangın tüpü yok diye not alınmış. Burada hem video hem fotoğraflı olarak belgeye de eklenmiş. Hani fotoğraflı olarak var. Sizin bize göstermiş olduklarınıza bakalım. Siz fotoğraflı belgeye fotoğrafınızı eklemiştiniz değil mi? Yangın
0: Evet,
1: sensörünün. Bir saniye,
0: göndermiştik
1: bir saniye,
0: fotoğrafları.
1: bir saniye. Bak altında şey de yazıyor mesela. Burası kadın giyim mağazası. Doğru mudur?
0: Kadın giyim mağazası.
1: Erkek kıyafetleri de var diye not almışlar.
0: Hayır, erkek kıyafetleri yok.
1: Onun da fotoğrafı var efendim. Erkek kıyafetleri var diye. Onun da ha.
0: Alakası yok. Erkek
1: Şimdi
0: kıyafetleri diye bir şey yok.
1: şöyle yapalım Nimet Hanım. Zaten
0: Buyurun.
1: bana söylediğiniz bir şey ben çok isterim yardımcı olmayı ama hani
0: Hı.
1: yetki bende değil. Bana söylediğiniz herhangi bir şeyi değiştirmeyecek. İlla ki buraya gelmeniz lazım da ben size hani madem şehir dışındasınız bir kolaylık sağlayayım. Olacakları söyleyeceğim şimdi. İstiyorsanız yani direkt gelebilirsiniz ama ben size bilgi de verebilirim telefondan. Şu an.
0: Buyurun.
1: Tamam. Şimdi evet sizin göndermiş olduğunuzda tavanda bir yangın sensörü gözüküyor. Yangın tüpüyle alakalı herhangi bir şey yok. Yangın tüpü var mı efendim
0: Evet,
1: firmanızda?
0: var, faturalı var.
1: Tamam. Bu yukarıda sensör gözüküyor. Şimdi hemen bizimkiler bakayım şöyle bir. Size haber verdiler mi biz geliyoruz diye? Bakacağız
0: Ne
1: dükkana
0: zaman?
1: diye.
0: Hayır, aramadılar bizi.
1: Tamam.
0: Onaylandı, ruhsatınızı alabilirsiniz dediler.
1: Tamam, biz ruhsatı aldıktan sonra gerek haberli gerek habersiz ekipler geliyor. Bu bizim ekibin dışında size habersiz gelmişler yüksek ihtimalle. Hani bir müşteri olarak da gelmiş olabilirler. Başka bir şey olarak da gelmiş olabilirler. Fakat burada şu anda ispatlı olarak tavanınızdaki hani öncesinde göndermiş olduğunuz sensör evet bu fotoğrafta sizinkinde gözüküyor. Ekiplerin çekmiş olduğu fotoğrafta ve videoda bu gözükmüyor. Yani siz buraya yarın gelseniz dahi ruhsattan sonra iş yerinde habersiz ve izinsiz güvenlik değişikliği yaptığınız için 1 milyon 150 bin lira cezası var bunun.
0: Ay ne diyorsunuz Allah aşkına, yapmayın, bizim etimiz ne budumuz ne, öyle bir değişiklik yapma zaten söz konusu değil.
1: Peki bu yukarıdaki sensör ne oldu
0: O
1: hanımefendi?
0: sensör geçen o sensörümüz düştü bu arada.
1: Şimdi çok özür dilerim. Benim bunu yazmam lazım. Siz mesela var dediniz bana orada. Çok özür dilerim. Benim bu
0: Sensör takıldı ama sensörüm düştü.
1: sizin bir de bir şey galiba bir mahkemeniz de varmış. Gökhan Bey kim oluyor? Eşiniz galiba boşanma
0: Eşim.
1: davanız mı var sizin?
0: Hayır, boşama davamız yok.
1: Allah
0: Tamam,
1: Allah.
0: ben belediyeye bizzat eşimi göndereceğim, o bakacak. Tamam.

0: mı?
1: Yani olay bize geldiği için biz çözüm masasıyız.
0: Tamam, şöyle tamam.
1: Eşinize hiçbir
0: Hayır.
1: şekilde bilgi vermezler. Sizin buraya gelip yarın saat 1'e kadar savunma yazmanız lazım. Yoksa 1 milyon 150 bin lira ceza yiyeceksiniz. Hani
0: Ya
1: pazar...
0: şehir dışındayım da gelme şansım yok. Hani yakın bir yerde değilim. Ben şu anda Muğla'dayım.
1: Anladım da şimdi yani bu değişikliği
0: Ben
1: yaptığınız
0: de
1: için
0: değişiklik yapmadım. O sensör kendisi düştü.
1: bu
0: Düştüğü için de bir daha taktıramadım. Çünkü şehir dışına çıktım.
1: bunu bildirmeniz lazım yalnız.
0: Ya kurban olurum. 10 metrekarelik dükkan. Allah aşkına yani gerçekten yani beni anlayacağınızı umuyorum da 10 metrekarelik bir dükkanım var da yani herkes bu kadar usulüne uygun mu çalışıyor?
1: Şimdi mesela erkek kıyafetleriyle alakalı ne yazayım ben buraya?
0: Erkek kıyafeti diye bir şey yok beyefendi. Öyle bir şey yok. Tamam ben yarın eşimi gönderiyorum. Gerçekten eşimi gönderiyorum halletsin baksın. Yalan konuşuyor. Beni değil yarın gitti. Belediyeye yarın gidiyoruz. Ya hani artık gerçekten kimin doğru kimin yalancı olduğunu anlayamıyoruz
1: Şimdi
0: beyefendi.
1: şöyle yapalım. Eşinizin adı Gökhan'dı değil mi sizin?
0: Gökhan.
1: Siz kapatınca Gökhan Bey'i arayın. O bizi arasın. Biz ona bilgisini verelim. Olur mu o zaman?
0: Tamam ben onu bizzat göndereceğim.
1: Tamam.
0: Numaranızı da vereceğim.
1: Yalnız
0: Arasın o sizi.
1: tabii. Bu çıkan numaradan ulaşabilir bana. Yalnız ben bunu bir kere daha söylemek zorundayım. Yarın
0: İsminizi alabilir miyim? İsim soy isim. Siz beni şu an nereden arıyorsunuz? İsim soy isminizi.
1: benim adım Salih. Bu numaradan Gökhan Bey beni
0: Salih.
1: ararsa.
0: Soy isminizi de verir misiniz?
1: Efendim benim adım Salih. Salih Gün benim adım. Gün. Salih
0: Salih.
1: Gün. Salih Gün. Beni evet
0: Gün.
1: beni ararsa, beni eşiniz ararsa yalnız bir kere daha diyorum. Yarına bakın ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Bu parayı bana verin demiyorum. Şuraya gönderin demiyorum. Sadece yarına kadar gelip yazılı savunmanızı yapmazsanız 1 milyon 150 bin lira ceza yiyeceğinizi söylüyorum. Bu kadar. İnanıp
0: Tamam
1: inanmamak.
0: beyefendi siz bana bunu söylüyorsunuz da ben Muğla'dayım. Yani bugün çıksam yarın gelme şansım yok ki az önce geldi yarın gelme şansım yok.
1: Ama şimdi bana niye bağırıyorsunuz?
0: Bak
1: Ben
0: bir
1: gerçekten
0: şey
1: bunu
0: buyurun
1: anlamıyorum.
0: bak şu an telefonda bizim polisiniz var. Hani buyurun anlatın dinliyor size.
1: Yani benim ona anlatacak bir şeyim yok. Gökhan Bey arasın biz Gökhan Bey'e bilgisini vereceğiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Gökhan abi ara Gökhan abi. Ara Gökhan abi. Ara hemen ara Gökhan abi hemen ara. Hemen ara Gökhan abi. O da buradan gülücükler gönderiyor. Arkadan birisi yalan diye bağırdı onu gülecektim gülemedim ya. Sen bildiğin belediye çalışanısın demiş. Ya. 1 milyon 150'yi duyunca gitti aklı gitti 1 milyon 150'yi. 1 milyon 150'yi duyunca.

Ulan kaçırdık mı be olayı demiş. Vallahi kaçırdınız sevgili dinleyen. Yapacak bir şey yok. Kaçırdınız. 536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası. Polis dedi demiş efendim. Değil değil, ben arada bilgileri aldım, yanındakilerden o. Yanındaki dolandırıcı sandı. Ama yanındaki birisi yalan diye bağırdıktan sonra dolandırıcı sandı beni. Oraya kadar düzgün anlatıyordu yani.

Her gün düzenli olarak bisiklete bineceğim artık demiş efendim. Ne yapacaksınız bunu sordum size. Ne yapacaksınız? 0536 901 8902 536 901 8902 sevgili dinleyenler. Ne yapacaksınız? Bunu sorduk size. Ne yapacaksınız? 536 901 8902 değerli dinleyenler. Ne yapacaksınız? Şarkıdan sonra bir ara, aradan sonra Alem Efendi'den.

0: Reklam. Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Reklam. Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

Sigarayı bırakacağım. İnşallah, hadi bakalım. Darısım içenlerin başına. Kilolar aldı başını gidiyor. Her gün sürekli yürümeme rağmen maalesef çare olmuyor. Ben de bir karar aldım. Bundan sonra yüzmeye gideceğim demiş efendim. Yüzme güzel. Bıngıl bıngıl her yer oynuyor böyle. Yani. Bütün kaslar çalışıyor yani. Abi serviste dinledik, kadın polisi mi aradı demiş. Yok, ablasının oğluymuş yanındaki, polis değil. Ablasının oğlu. Hani o şey diye düşündü. Madem karşıdaki dolandırıcı, dur ben de şunun aklını alayım diye düşündü. Ablasının oğluymuş efendim. Ben de onu sordum. Yo yo, ablasının oğlu dediler. Balık adam kıyafetlerini aldım. Zıpkınla balık avlamaya niyetim var. İnşallah, çok zor. İnşallah yaparım. Bir de fosforlu lamba aldım. Değerli taş arayacağım. Yeni hobilerim. Gündüz balık, gece taş arayacağım demiş efendim. Hadi bakayım. Seni ortaokulda başlamıştım dinlemeye. Şimdi ortaokula giden oğlumla dinliyoruz demiş. Vay be. Duygu Selim. Kek yapacağım. Hüseyin, şaka yaptıran Gökhan abi işaretledim burada. Al bilgilerini. Ona milli takım tişörtü gönderiyorum. Her gün düzenli olarak işe gitmeyi düşünüyorum. Nohutun yanında pilav yapacağım. Vicdansız. Bu yapılır mı bize? Vicdansız.

Uzun zamandır yalanı bırakacağım diye niyetliyim. Ama artık kesin bırakacağım. Hüseyin bir hafta oldu aramadı beni demiş. Daha bildirmemişlerdir de ondan. Ama Hüseyin'le alakalı bir şey varsa sevgili dinleyenler, bu hafta halletmekte fayda var. Çünkü hani üzülerek söylüyorum, dün yayında söyledik. Önümüzdeki haftadan sonra Hüseyin gidiyor efendim. Canımız ciğerimiz, kardeşimiz bizim ama Hüseyin yolu açık olsun. Yolun açık olsun Hüseyin'im. Dün yayında söyledik diye hani böyle ben üzücü şeyleri böyle tekrar tekrar hatırlatmak istemiyorum. Ama Hüseyin'le alakalı hani bir şey varsa, mesela beni aramadı, bana randevu vermedi, ben de yemek yemedi, bana ben de çay içmedi filan. Hani Hüseyin'e yürüme falan gibi bir şeyler varsa, zannediyorum ki çarşamba günü yanlış hatırlamıyorsam. Ben Kasım zannediyordum mesela. Ben Kasım zannediyordum. Meğerse Ekim'miş efendim. Ekim. Evet, çarşamba günü Hüseyin'le son yayınımızdayız. Ondan sonra sevgili Hüseyin dediğim gibi kardeşimizdir. Yolu açık olsun inşallah. Hızlı araba kullanmayı bırakacağım. Nizam ve düzgün kullanacağım demiş. Sürat felakettir, bilginiz olsun. Tabii siz biliyorsunuz zaten bunları ama ben yine de bir hatırlatayım istedim. Sonra dur bakalım şuradan. Ben de bir değişiklik yapıyorum. İstanbul trafiğinde eve gidiyorum Serdar.

Yine başka radyocular benden bahsetmişti. Bana söylüyorlar. Arkadaşlar, en büyük hayalleri benim yayınımda kendi adlarını duymak. Düşmeyin bunlara. En büyük hayalleri. Bazen sevindirik olsunlar diye bahsediyoruz, yapıyoruz falan ama öyle her gün her gün olmaz abi. İşim gücüm var yani benim. Her gün her gün olmaz. Arkamızdan konuşanlar arkamızda kalmaya devam edebilirler. Sorun yok. Saat kaçtı bakayım. He, daha yapıştırabilirim. Evet.

0: falan.
1: Evet, İstanbul yol durumu. Hüsü, çift sayılar sende, tek sayılar bende. Buyur bakalım. Neymiş olay? Eko gelmiş. Günaydın, konu ne diye. Ona Eko. Dün Alyan takımını getirdin ya bana. Vallahi çok işime geldi yani. 68 demiş Hüsü. Bugün vardı trafik ya. 75 diyorum ben de. Çok mu attım acaba? 68'e 75. Açıyoruz bakıyoruz. Patladık ikimiz de. İstanbul trafiği %72. Asya yakası %72, Avrupa yakası %71 sevgili dinleyenler. Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. Devam, sorun yok.

0: Birinci köprü abi Mahmut Bey gişelerde başlayan trafik Çamlıca gişelere kadar var. Tam ters istikamette de. Köprüye kadar böyle yer yer açık, yer yer kapalı. İstanbul havası gibi. Yer yer açık, yer yer kapalı. Köprünün üstü yoğun açık. Sonra devam ediyorsunuz. Stadın oralarda yine sıkışıyor. Mahmut Bey'e kadar da devam ediyor. Birinci köprü üstü yoğun akıcı. Bağlantı yolları.
1: İncinmişsin.
0: İki taraf için de geçerli bu. Avrasya Tüneli. Tünele yaklaştıkça bugün Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte. Tünele yaklaştıkça daha bir yoğunluk var. Hani daha geriden başlıyor. Tünelin içi açık. Tünelden çıktıktan sonra da var. Ters istikamette de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. İşte Fatih Sapan'ın oralarda bir trafik var. Sonra devam ediyorsunuz. Bakırköy, Zincirlikuyu falan oralarda var. Değerli dinleyenler. Havaalanı sapağı açık. Sadece sapağı açık ama yani söyleyeyim. Bir dinleyicim yazmış. Diyor ki enteresan ama basın ekspres yolu akıyor diye. Vallahi haritada görüyorum. Kırmızının her tonu basın ekspres yolu. Haberiniz olsun.

Serdar, Bursa Acemler desem İzmir istikameti ve bugün cuma. Oh. Abi, hanıma GTA 5'te park etmeyi öğrettim. 10 numara park ediyor artık demiş. Oyunda GTA 5'te. Hangi arabayla? Arabalar değişik ama biliyorsun yani.

sem yeridir. Bugün cuma, bilgi vermek isterim. Abi Halit abi galiba değil mi? Şu anda baktım abi %72'lik İstanbul trafiğinde. Önümdeki haritadan okuyorum bu arada. Tabii siz oradasınız, daha iyisini biliyorsunuz ama basın ekspres yolu çok kilit yani şu an. Kilit. Bana inanmıyorsan gir kendin bak abi haritadan. Kilit kilit yani. Sağ şeritten direkt kavşağa girmeye çalışan insanlara kötü konuşmayı bırakacağım. Çünkü düzelmiyor.

Ankara hızlı tren garının önündeyim. Trafik akıyor. Tatlı bir yoğunluk var. Yoğunluk ama tatlı. Tatlı yoğunluk var. Acemler çok fena abi, cinayet demiş. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz, yol durumu nasıl? Lütfen yazınız bana. Lütfen bana yazınız.

Ankara Kızılay bildiğiniz gibi kilit. Yayınlar abi Mardin'den. Artuklu kilit. Ya. Bazen böyle hani bunu daha önce söylemiştim. Mesajlar geliyor mesela. Van'da trafik çok falan diye. Fransa'dan eleştiri. Ya bıraksın Allah aşkına. Ya Van'ın sadece haritadaki yerini biliyorsun. Fransa'daki abi. Hiç gittin mi? Yok. Adam yazıyor mesela tamamen işte sallıyorum ya işte şurada falanca filanca'da kilit var. Abi, Belçika'dan da mesaj geliyor mesela ya orada da trafik mi olur ya filan diye. Yani, evet dur bakalım şöyle eve çıkmıyorum seni dinliyorum. Otoparktayım trafik sıfır ne güzel. Otoparka girmek çok şey böyle eve gelme hissiyatı yaratıyor ya böyle hani adamda. Vallahi insanı çok hoşuna gidiyor. Bir de bir otoparkın varsa zaten daha da bir hoşuna gidiyor. Otoparkın varsa. Bundan önceki evde otopark vardı. Giderken hiçbir şey düşünmüyordum. Şimdi mesela nereden gelirsem geleyim. Kapının önü boş mudur? Acaba iki sokak arkada var mıdır? Bana diyeceksin ki otoparka abone ol. Aboneyim efendim aboneyim. Fakat 2 kilometre var aramızda otoparkla. Yoksa aboneyim yani. Dedim ki polyanıcılık işte şey diyorum mesela. Ama yürüyüş yapmış oluyorum ya. Devamlı arabayla, devamlı arabayla nereye kadar? Otoparka kadar. Ama işte yağmur yağdığı zaman bu polyanacılık bitiyor. Gidiyor mesela.

İzmir'den Kemalpaşa Bornova yolundayım. Yol açık ve akıcı. Peki, thank you. Samsun'da yağışlı bir hava var. Trafik genel olarak akıyor. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi günler abi. Isparta'da bir gün bile trafik sorunu yok. Gözünü sevdiğim su yol gibi akıyor. Ha, pardon. Yok, gözünü sevdiğim su gibi akıyor. Yolu ben uydurmuşum. Özür dilerim. Telefonun şarjı bitti. PC'den yazıyorum. Yoldayım. Acemler kilit. Hanım daha yolundan 3 evlere bağlansın. Sizi dinliyordur. Söyler misiniz? Telefonun şarjı bitti. Yoldayım. Bilgisayardan yazıyorum. Arabada mı bilgisayar var? Arabada şarj aleti mi yok? İnanayım mı? İnanmayayım mı? Kimi seveyim, kimi bu denli. Sherlock Holmes gibi adamız değil mi? Bak hemen yakaladık. Yani. Hemen. Ola da bilir ama bilmiyorum. Fulya tarafından birinci köprüye bağlanacağım. Burası da kilit. Aha, bizim köy. Sebebi ikinci köprü. Oradaki çalışma buraya bile yansıyor demiş efendim. İstanbul'da öyle. Bak ben kapının önüne çıkayım tüküreyim. Sen şeyde Anadolu yakasında trafik yaşarsın. Hüseyin bir şey mi oldu oğlum? Ara vereyim mi vermeyeyim mi ya? Beni tedirgin ediyorsun sen birkaç gündür ya. Ben ne sorma, ben vereyim. Şarkıdan sonra bir ara.

0: temizlik doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
3: Sigortam.net. Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

Acemleri geçtim hiç fren yapmadan. Terminatördeki gibi tövbe, vura vura mı geçtiniz, ne yaptınız? Nasıl yaptınız? Sana bir kere yazdım, Mersin Adana arası otoban açık diye, sonra kaza oldu, yol kapandı, daha yazmıyorum demiş efendim. Maşallah dediğin 3 gün yaşıyor abi. O bile değil yani. Tövbe yarabbim. Kocaeli felç trafik.

0: Bilgisayardan yazan abi hanıma niye yazmıyor da sana yazıyor abi demiş efendim. Ne bileyim abi ben. Onu da ben bilmeyeyim yani, bilmiyorum, ne bileyim. Bursa çevre yolu Papiçilo. Ama şey var bizde.
1: Çamalakko.
0: Var isterseniz. İzmir Yeşildere cuma gününe göre gayet iyi. Abi Batman'dan yazıyorum. Trafik yok. Arabadan daha çok insan var demiş.

Aha, ne zaman böyle bir muhabbet olsa kavga çıkıyor, güzel oluyor. Acemler kilit diyen yalan söylüyor. Şimdi Acemlerden fotoğraf gelir mesela, al neyi yalan filan diye. Yani. Acemler İzmir istikameti tıkalı, Ankara istikameti açık.

0: Samsun'da yağmur var. Dolayısıyla trafik de var. Bir haftadır mazot bitmiyordu. Az önce ışık yandı. Benzinciye doğru gidiyorum. Canım çok sıkkın. Al sana acemler, neresi açık demiş efendim. Tamam abi, ben demedim zaten ya. Hani yani diyen ben değilim, aşk olsun. Tamam, dinleyici trafikten dolayı sinir stres sahibi olmaya başladı, fırçalamaya başladı. Artık benden sonrakini Fatih fırçalayın. Sinir stres yüklendi. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Ben akşam saat 10'da geleceğim bir daha. Akşam saat 10'a kadar radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Ben her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim sevgili dinleyenler. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. Ondan sonrası bende. Onda görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Oto Rapor, Oto Expertise.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
7: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo, 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
10: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
11: Reklam.
12: Oo, her yerden sipariş aldık.
13: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
12: Tabii ya.
13: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
12: Tami.
13: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
14: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
11: Saat 18. Bu bir reklamdır.
15: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
16: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
15: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
16: Allah'tan.
15: Sigortadan hallederiz.
16: Sigortadan halledemeyiz.
15: Niye halledemeyiz?
16: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
15: Ama?
17: Ama dememek için ama sigorta.
18: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
19: Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen A Milli takımımız bugün Fransa'yı ağırlayacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda 2-4 Şubat 2027'de yapılması planlanan çeyrek final maçlarının tarihleri değiştirildi. İstanbul'daki İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle maçlar 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alındı. Uğur Uçar'la yollarını ayıran Çorum FK'da teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi. Euroligin ilk haftasında bugün saat 20'de Beşiktaş, İspanya'nın Valencia basket ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe ise saat 20.45'te İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk edecek.
18: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: BIST 100 endeksi 12.918

0: puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro 55 lira 84 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 46 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 42 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 27 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.723, yarım altın 21.924, çeyrek altın 10.965, gram altınsa 6.721 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 25, Ankara 24, İzmir 27, Antalya 30, Adana 34, Kayseri ve Trabzon 26, Erzurum 22 ve Diyarbakır 33 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
1: Parafla'nın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
1: Parafla'nın katkılarıyla.
3: Güzellik yer dünyası.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş. Türk halk ozanı. Herkes çok sever. Neşet Baba'yı yıllar evvel kaybettik. İşte bugün o gün. 25 Eylül. 2012'de maalesef 74 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Mekanı cennet olsun, onu anmak istedik efendim. Türk halk ozanı, büyük insan, şahane kişilik. Bu toprakların insanı, her ne kadar bazıları bilmiyor olsa da, değil mi? Birine sormuşlardı öyle. Kimdi, bir adam vardı ya, hani kendi şeyini yemişti. Neydi adam? Kendi şeyimi yemiştim dedi. Hani dışkımı yemiştim demişti. Bir adam vardı. Celal Şengör. Celal Şengör, evet. Öyle demişti. Ben Neşet Ertaş'ı tanımam. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Fatih inanır mısın? Bilmiyorum Fatih ya. Demişti. Biz de demiştik ki ya, bir insan kendi topraklarına bu kadar uzak olur mu demiştik. Puh demiştik. Ben demiştim. Puh demiştim yani. İnsan bilmez mi yani Neşet Ertaş'ı biliyor. Neşet Ertaş'ı bilmiyorsan daha neyi bileceksin? Yani bu topraklarda yaşıyorum dememen gerekir bence. Ya da arada bir evden çıkın hocam. Benim hocam değilim öyle diyorlar diye söyledim. Sevgili dinleyiciler, muazzam bir akşam olması için elimizden geleni yapacağız. Önce şunu bir şuradan kapatalım. Bunu da kapatalım. Evet. Ekip olarak hazırız. Hüseyin bugün bize eşlik ediyor. Dışarıda muazzam bir hava var. Yayından önce bir erkeklerin reklam olarak ismi geçsiniz ya da söylemeyeyim, markayı söylemeden söyleyeyim. Yayından önce erkeklerin çok keyif aldığı, kadınların makyaj malzemesi olarak gitti bir dükkan var ya, bir erkeklerin bilmem ne derler. Öyle bir yere gittim böyle. Böyle balık av malzemeleri satıldığı bir yere gittim. Hemen yayın girişinde teşekkür edeyim Sayın Selçuk Bey'e ve Sayın Murat Bey'e. Var olsunlar. O kadar kalabalıktı ki hafta sonu öncesi. Böyle av malzemelerinde, özellikle balık tarafında, ben gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. Böyle ilgi, alaka. Çünkü herkes cumartesi pazar bir yerlere kaçacak. Belli bu akşamda. Biz bu akşamdan kaçmayı düşünüyoruz. Bakalım ne yakalayamayacağız. Onu deneyimlemek için, yani neyi yakalayamayacağızı görmek için bugün bir av şeyini yapacağız efendim inşallah. Hüseyin'ciğim ne yaptın bugün?
1: Normal sıradan hayatım.
0: Mikrofona yaşadım. Biraz yakın Hüseyin'ciğim. Sakal seslerini duyduk. Ne yaptın?
1: Sıradan hayatım yaşadım.
0: Sıradan hayatım ne demek, evet. Lan? Gayet hareketli bir hayatın var ya senin. Yok, koş abi lütfen.
1: Yok yok.
0: Ben size, haberin yoktu, bir kere Instagram'da takılıyordun. Ben tepeden sana bakıyordum. DM'deydin. Mesajlar bölümünde ben gördüm, orada gayet hareketli.
1: Ama niye?
0: Oradan oraya, oradan oraya. Niye özel hayatın ifşası. KVKK kuralı. İsim vermedim ki. Gayet hareketli dedim. Bekar adamsın, acı hareketli olabilir. Ne? Ya bir de bunu bir saklama var bizde ya. Yok mu abi? Bizi biliyorsun falan. Ya, olabilir bu arada. Çok da normaldir yani.
1: Yok be abi. Öyle bir şey ne? Yok yani.
0: Var var. Hepimizde var. Dı. Yani evlenene kadar. Evlenene kadar hareketliydik kardeşim. Normalde de budur. Böyle olmalıdır zaten yani. Böyle pısasın mı? Pıssın mı çocuk yani? Böyle kalsın mı? Tabii ki de insanlarla iletişimini sürdürecek. Genç adam deyip geçiyoruz efendim. Birazdan mevzu vereceğiz. Mevzuyla ilgili yapıştırmanızı isteyeceğiz. Evet, ne tarafa gidiyorsunuz balığa? Efendim, mera bilgisi veremiyoruz. Maalesef mera bilgisi veremiyoruz. Aslında veriyordum ben normalde eskiden ama... sonra baktım ki balıkçılar, böyle balıkçı tayfası mera... İsmi vermiyor, bölge ismi vermiyor falan. Dedim ki bu işin raconu buymuş demek ki. Yeni Kapı'dayız. Ben tutamıyorum abi, söylüyorum ben ya. Yeni Kapı'dayız. Vakti olan varsa buyursun gelsin efendim. Çok keyifli oluyor. Sohbeti muhabbete gidiyoruz daha doğrusu ya. Mera adı vereyim de kurutun değil mi demiş. Şey gibi, Arok'ta mı vardı, öyle bir sahne vardı Arok'ta galiba. Burası da benzin nasıl çıkarılır onun bölgesi. Göstereyim mi benzin nasıl çıkarılıyor? Göster abi. Göstereyim de savaş çıkarın değil mi? Dediği bölüm. Hazırsanız birazdan mevzu. Şevval'in şafak kaç kaldı demiş. Galiba ayın 5'inde burada efendim. Kızımız burada ayın 5'inde. Kasım'da da Alem FM'de bir şeyler var. Bir eğlence var. Ne olduğunu söylemiyoruz. Dün söylemiştik. Bugün sadece hatırlatma babında.

Abi iki gündür bir spam numara. Yani spam numara işte bazı telefonlarda böyle bir uyarı veriyor. Bu numara spam olabilir. Hiç bilmeyen için söyleyeyim spam nedir. SPAM diye.

yazılır. Okunuşu bazıları korkutabilir. Yani dolandırıcı bir numara gibi bir algı şeyi tanımlama oluyor. Bir spam numara beni arıyor, İstanbul alan kodlu sticker kazanmış ve sizi arıyor olabilir misiniz? Açamadım telefonları demiş Kamil Bey yazmış efendim. Kamil Bey bilmiyoruz ama arada bir arkadaşlar bilmediğiniz numaraları da açın. Mesela banka arıyor diye açmıyorsunuz benim babam. Ya da işte operatör arıyor bilmem ne operatörü arıyor diye açmıyor. Mesela açmadığı için cezalı fatura ödedi 2-3 defa. Özellikle anne babalar bunu çok yapıyor. Dolandırıcı diyor, banka diyor, bilmem ne diyor, açmıyor. Bankanın vermesi gereken çok hayati bilgi oluyor, veremiyor. Ya da operatörün hayati bir bilgi vermesi gerekiyor, veremiyor. Akıllı faturası da yok, bilmem nesi bir şeyi de yok. Ödemek durumunda kalıyor o şey fatura, cezalı ödemek. Daha sonra çocukları ödemek durumunda kalıyor. Mevzuyu verdi mi? Nö, vereceğiz şimdi, vereceğiz. Kargocu arıyor bazen diyor, ben de açmıyorum demiş. İşte açın efendim. Bir keyfini aramayın. Evet, çok dolandırıcı arıyor, doğru. Ama açınız efendim, açınız. Ya en kötü kapatırsın ya. Alo de bir duy, bir mevzuyu öğren ya. Şimdi bugünün mevzusu, en son neyden şüphelendiğinizi soruyoruz efendim. En son nokta nokta nokta.

0: Evet. Hadi Hüseyin'e soralım bakalım. Hüseyin'cim burada mısın?
1: Buradayım.
0: Başın ağrıyorsa içeride oturabilirsin kardeşim.
1: Yok yok.
0: Çok buradayım. Ciddiyim. Böyle bir başını falan tutuyorsun ya.
1: Evet birazcık boğazım.
0: Biraz içeride otur sen.
1: Tamam.
0: O, sen içeride otur. Şey yapma. Belli belli yüzünde bir şey var yani.
1: Evet bir boğaz şeyim var da. Tekrar nüks etti.
0: Nüks eder, evet. Eder. Sen içeride otur bugün. Tamam. Şey yapma, yorulma ya. Yani.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ediyorum. Önceden söylesen daha erken otururdum. 20 dakikan çöpe gitti. Yazık oldu.
1: Yok neyse. Ya 18 dakika.
0: Olsun be ama sen içeride otur. Daha keyfine bak, rahat ol. Şey yapma yani. Çünkü baş böyle bir şeydir. Aşağı eğdikçe başını daha çok ağrır.
1: Evet.
0: Başı böyle dik tutacaksın ağrımasın. İçeride daha şey olur böyle.
1: Daha dik.
0: Olur. Daha dik olur içeride. Biz de araya gidelim. Aradan sonra geri gelelim. Mevzu şu. En son neyden şüphelendiniz efendim? Şöyle bir şeyden şüphelendim. Bize bir yazın. 536-901-8902. 536-901-8902. Cevabını çok beğendiğimiz, bayıldığımız dinleyicilerimize stikeri yapıştırırız efendim. Aradan sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.

0: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
1: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
0: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade

0: Parksız 10 taksi. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Trafik akar, Fixdeep akmaz. Yağmurda terde, Fixdeep yerinde.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Arabanı en son götürdüğünde ne ödedin hatırlıyor musun?
1: 4500 lira ödedim.
0: Servis bakım bedeli mi? Ne
1: ya,
0: bu?
1: Abi ya benim arabada birazcık air var da.
0: Anlamadım.
1: Air süspansiyon abi, böyle kumandayla arabayı komple yere indiriyorsun. Komple kaldırıyorsun kumandayla, nasıl? Tuşla.
0: Nasıl ya? Böyle bir şey mi var?
1: Tabii.
0: Oğlum bu bir tek Amerikan hip hop gruplarının arabalarında var zannediyordum ya.
1: Yok yok abi, bizim burada da var.
0: Bir dakika, bana bu sistemi anlatır mısın Hüseyin? Nasıl oluyor bu? Basıyorsun abi, araba kalkıyor, basıyorsun iniyor mu?
1: Tabii, istersen sadece önünü basıyorsun, istersen sadece arkayı basıp önü kaldırıyorsun ya da tam tersi.
0: Muayeneden nasıl geçiyor peki bu araba?
1: Yok abi, işte muayeneden geçmiyor ya. Maalesef muayene zamanı komple söküyorsun, orijinal yaylarını takıyorsun, muayeneye öyle geçiyorsun.
0: Sonra emniyet bu bir ihbardır, emniyet. Kendini ihbar etti.
1: Geri geliyorsun, sonra muayeneden geçtikten sonra orijinal yayları çıkarıp bu sistemi geri taktırıyorsun. Bir daha para ödüyorsun. Çünkü bizde kafa mı yok artık, para mı, çok anlamadım.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

Fizim Victor'u yazmış. Deli deli. Sosyal medya editörümüz. Vallahi en son şizofren olduğumdan şüphelendim diyor. Kendimden yani. Maaşımdan şüpheleniyorum diyor. Ayın birinde yatıyor gibi oluyor. İkide ortadan kalkıyor. Yatıyor mu yatmıyor mu anlamıyorum ki demiş.

0: En son mesajlarımı bilerek okumadığınızdan şüphelendim demiş. Burak. Yunus'cum bu çok güzel bir deyiştir. Geçenlerde bir belgesel seyrettim. Amerikalılar gerçekten Ay'a gitmiş olabilirler mi diye şüphelendim en son diyor. Evet, Amerikalılar yazmış efendim. Amerikalılar. Arkadaşlar ya bunu tartışmayalım artık ya. Amerikalılar Ay'a gitti mi? Ruslar mı gitti? Kim gitti? Gerçekten gidildi mi gidilmedi mi? Bunu artık gerçekten tartışmayalım. Ya ben size dünya yuvarlak değil diyorum ya. Büyük bir yalanın içindeyiz diyorum daha ne diyeyim ya. Ay diye de bir şey yok onu söyleyeyim. Simülasyon yani. İnanmayın böyle şeylere ya. Yalnız burada mevzuyu bilmeyen gerçekten bunu savunduğumu zannedebilirim. Ben altını çizeyim. Dünyanın mevzusu yani dünyanın yuvarlaklığıyla alakalı. Veya işte Ay'a gidip gidilmediğiyle ilgili fikirlerimi çok sık yayında dile getiriyorum. Ve bazı sayfalarda linç ediliyorum. Biraz Google'larsanız bulursunuz. Ya bir tane bir forum sayfası var. Bunlar delirmiş. Ay'a gidilmediği işte dünya düz. Yuvarlak değil bilmem ne falan orada bana bir giydirmiş. Bana bir sövmüşler, bir laflar, bir dinleyicimiz aldı. Sağ olsun mail atmış, bilgilendirmiş de oradan gördük yani. Yoksa neden bileceksin, göreceksin. Bir şeyler falan filan. Ben de bir üyelik açtım orada yani. Yazdım, merhabalar ben işte Fatih. Yayında bunları konuştuk doğru ama kendi fikirlerim değil. Dünya üçgendir, yuvarlak da değil. Dalga geçiyorum yani. Onu tekrar giydirmeye çalıştılar falan. Arkadaşlar bu konuyu kapatalım lütfen. Çünkü yıl 2026 len. Hala dünya düzdür demek ne demek ya? Peki. Geçtim efendim. Konuyu tekrar edelim siz. Tabii ki konu şu. En son neyden şüphelendiniz? Sabahları genel olarak kocam işe gitmeden önce ütünün fişini çekti mi diye şüpheleniyorum. %70 şüphelerim haklı çıkıyor demiş efendim. Sana Bilim Teknik Dergisi alan amcan hala dünyanın düz olduğuna inanıyor mu demiş. O delirdi. Onu hastaneye yatırdık onu. Bir mobilyacı olarak müşterilere teslim tarihi veriyorum. Gene yetişmiyor. Sahtekar mıyım kendimden şüpheleniyorum diyor. Bunu aramam lazım ya. Bir saniye inşallah içeride bir de. Şöyle arayayım ben hemen. Murat Güder diye bir dinleyicimizi hemen aradık. Murat Bey inşallah telefonu açar. Ama bak kendi kendine bir öz eleştiri yapabilmiş. Bir mobilyacı olarak müşterilere teslim tarihi veriyorum. Yetişmiyor diyor. Sahtekar mıyım şüpheleniyorum. En son bir mobilyacı mobilya markasından daha doğrusu bir televizyon ünitesi sipariş ettik. Adam dedi ki 3 ay sonra verebiliriz dedi. Tamam lan dedik 5 ay sonra verdi. Geldi Murat Güder bağlandı. Murat Bey duyuyor musunuz? Murat Bey. Radyoyu kapatalım Murat'cığım. Radyoyu kapatalım. Beni telefondan duyacaksın. Murat!
1: Bir saniye efendim.
0: Kafan karıştı değil mi? Radyoyu kapat hemen.
1: Evet, kafam karıştı.
0: Evet. Murat Beyciğim, kaç müşteriniz var aktif? Yani sipariş elinde kaç? Nasıl sorayım? Kaç sipariş var elinde? Öyle sorayım.
1: Vallahi sayısını tam olarak bilmiyorum şu anda.
0: Abi 3 tanesi yetiştir diye söyledim. 20
1: yok,
0: tane mi?
1: 3 tane değil. Hayır 3 tane değil.
0: Tam dolandırıcı mıyım dedin ya kendime sahtekar mıyım dedin acaba ben sahtekar

0: vermeyeyim. Kaçı, evet. Kaçı yetişmiyor?
1: Vallahi hepsi yetişmiyor herhalde bu girişte.
0: Paralarını aldın mı?
1: Birazını.
0: Yarısı. Hepsinin yarısını aldıysan paraları almışsın demektir.
1: Evet.
0: Çünkü daha mal yok ortada, para almışsın abi. Soru. Mesela şöyle sorayım o zaman sana. Yatak odası takımını sıfırdan yapsan kaç günde yaparsın?
1: Bir haftada.
0: Bir şey değil abi, bir haftanın ki. Rakiplerin kaç günde yapıyor? Mesela rakiplerin kaç, iki ayda yapıyor mu?
1: Yok. Onlar da aynı bir haftada.
0: Aa, bir hafta. Neredesin abi sen bu arada? İstanbul mu?
1: Adana.
0: Adana he. İstanbul'da 2-3 ay veriyorlar Murat abicim. 2 ay, 3 ay, 5 ay falan böyle. Tarih çok uzun. Bir hafta hiçbir şey. Peki senden koltuk istesem koltuk yapabilir misin?
1: Evet.
0: Kaç gün?
1: Ya o da en fazla süreceğim maksimum 10 gün.
0: Bence sen şu an canlı yayında gaza geldin.
1: Yok.
0: Özgüvenin yerine geldi.
1: Yok yok. Hepsi üst üste yığılınca de.
0: Şu an gaza... gaza geldi. Masa yap, masa 2 saatte yaparım masayı. Masa ne ya diyecek.
1: Yok, masa 2 saat imkansız. O da bir haftada.
0: En zor hangisi Sayın Murat Güder? En zor hangisi?
1: En zoru hangisi? Ya hepsi zor aslında.
0: Abi en zor. İşçiliği en çok olanı soruyorum. Ya. En işçiliği zor olan.
1: Koltuk. Yeni tasarım.
0: Yeni tasarım mı? Mesela bir yerde görüyor. Sana diyor ki evet. Bundan yapabilir misin mi diyor.
1: Evet yaparız diyoruz işte.
0: Yapabiliyor musun peki?
1: Yapıyoruz, kesinlikle yapıyoruz Murat, ama dedim işte tasarım olduğu için biraz uzun sürüyor. O Murat, da 1,5 hafta 2 hafta yapılıyor.
0: Ya Murat abi yapıyorsundur da bazı bazı esnafın ikna yoluyla da yani daha ürünü göstermeye giderken evet. Başlıyor anlatmaya. Oldu ama bir yağlayacağız, bir şey yapacağız bakalım işte falan gibi. İkna da giriyor devreye sanki böyle inceden bir ikna yoluyla.
1: Tabii o güven çok önemli.
0: Tabii. Yani benzemese de benziyor gibi ikna ediyor. Karşı tarafı şey yapıyor.
1: Yok öyle değil. Bizi bilen bilir.
0: Bilmeyen de kendi bilir.
1: Tabii bilen bilir. Şey yapıyoruz genelde. Tavsiye üzerine yaptığımız için o konuda sıkıntı olmuyor güven konusunda.
0: Bak şimdi Eda Hanım demiş ki böyle tarihler verirse tabii yetişmez. İki hafta da bir ay diyecek diyor mesela.
1: Ya şimdi tamam o konuda sıkıntı yok. Bir ay diyoruz biz. Şimdi müşterimizin istediği şeyi bir ay. Ama ve lakin işte bir ay içinde ne yapak bir ay o işle uğraşırken illaki şey olacak sipariş almamız gerekiyor.
0: Evet doğru taş mı yiyecek diyor adam.
1: Tabii.
0: Doğru söylüyor. Yaz girmeden tabii. Sineklik siparişi verdik yaz bitti sineklik gelmedi. Sinekler geldi sineklik gelmedi diyor. Nasıl? Mobilyacıya mı verdin sipariş efendim? İlginçmiş peki Murat abicim abi. Adana'nın en şahane mobilyacısı şey marangozu mu diyeyim?
1: Marangoz değil marangoz ayrı bir bölüm.
0: Hem mobilyacı diye.
1: Tamam. Marangoz bu doğrama işi yapanlar.
0: Yapanlar peki.
1: Tabii bunu aydınlatalım. Mobilyacılar, MDF'li ne bileyim bundaki işleri yapanlar mobilyacı oluyor.
0: Tamam.
1: Doğrama işi yapanlar da bu eskiden şey yaparlardı bu çamlardan şey yaparlardı kapı ve şey yaparlardı pencere yaparlardı.
0: Evet.
1: Doğramacı onlar oluyor.
0: Onlar oluyor peki. Sadece tabii. Mobilya konusunda bilgi vermedi cahilliğimizi de suratımıza vurdu. Murat abimiz çok teşekkür ediyoruz. Adana'nın en tatlı en seksi mobilyacısı bağlandı. Sevgili Murat Güzel alkışlarla uğurluyoruz. Bu sıradaki şarkıyı da size çalıyoruz efendim. Uygun mudur? Size de uygun mudur? Bekleyin bekleyin kapatmayın lütfen. Şu eserle tamam. Sizi uğurlamak istiyorum çünkü. Bu klişeyi yapmadan sizi göndermeyeceğim. Ve 3 ve 2 ve 1 işte bu şarkıyla uğurluyoruz efendim. Adana'ya gidek mi? Murat abi görüşürüz. Var olun. Eyvallah. Sağ olun efendim. En son neyden şüphelendiniz? Abi bizim ofisteki bir kıza benziyor. Sürekli çok yoğun ve bütün işlerinin çok zor olduğunu söyleyip hep geciktiriyor. Ya Murat abi çok erken vakit tarih veriyor abi. Ya yatak odası takımı 2 haftada hallederim diyor. Abi ver 1 ayda ya. Rahat ol, geniş geniş yap.

Akşam balığı nerede tutuyorsunuz? Gelek yazmış. Gidek gidek deyince şarkıda galiba. Uğurcuğum yeni kapı sahilde olacağız muhtemelen. Valla oltasını kapan gelsin efendim. Konu balık değil ya. Konu orada muhabbet, sohbet başka bir şey değil. Yeni kapı sahilde ki şeyi seviyorum ben. Yani

mısırcı geziyor, çaycı geziyor. Emniyet polis de orada falan. Hani lavabo ihtiyacın var, çimenlik var. Önün su, arkan çimen. Oh. Vallahi oltası olan buyursun gelsin efendim. Neredeyiz biliyorsunuz? Yenikapı sahilde bu akşam. Bir tane heykel var ya, ne heykeliydi? Bizim hanım biliyor onu ya. Ne heykeliydi kız? Erik dalı gevrekti. Hanım da geliyordu çünkü ona da olta aldık bir tane. Vallahi bak, illa ben de atacağım, ben de atacağım. Daha dur şöyle, tek olta gidiyorduk. Ben atmayacağım zaten diyordu. Sonra benim oltayı alıp bana vermiyordu. Benim canım sıkınca onu da olta aldım. Nasıl ya, biz de gelebiliyor muyuz demiş Önder. Tabii ki efendim. Ücretsiz yani, demo bir balık tutma etkinliği bu. Sonrakiler ücretli olacak. Lavabo ihtiyacı var, çimen var deyince gözümde çok acayip manzaralar canlandı demiş. Yok yok, ikisi ayrı yerlerde. Ya benim prenseslerim dinliyor, prenseslerim. Prenseslerden biri Vural Özkan. Kan Vural Özkan. Canımız ciğerimiz eski Alem FM personeli Vural Özkan sevgili dinleyiciler. Aranızda belki bazıları biliyordur, tanıyordur. Şu anda da hali hazırda radyo programlarına devam ediyor Vural Özkan. Ama eskiden Alem FM'deydi. Selam ederiz. İzmit'in göz bebeği prensesi. Canımız ciğerimiz abimiz. Kendisinin bir YouTube kanalı var. Bu arada orada şey yapıyor. Yemek tadımları falan yapıyor Vural Özkan. Tavsiye ederim, çok lezzetli. Yani yemek değil, yani adamın konuşması lezzetli. Ne anlamam yemekte. O biliyor o işleri.

Bir diğer prenses de Derya Karaleoğlu. Anadolu yakasına da bekleriz diyor. Balık tutulacak manzaralı lokasyonlarımız var diyor. Deli lokasyon. Allah Derya'cığım, karşı tarafta çok güzel balık meraları var. Balık tutuyor insanlar orada, görüyorum. Çok keyifliler, mutlular falan ama yani Halkalı'dan ta karşıya gelmek yaklaşık 2 saat. Bir de bunun dönüşü var, 2 saat, böyle 4 saat. Yani lanet gelsin balığa dersin. Bir de burada şimdi otobanda yol çalışması da var. İnsan illallah ediyor ya. Bu nedir kardeşim diyorsun. Çok da ben artık şeyi, ne derler onu? Onu yolu böyle trafiği falan dert etmiyorum ama finalde ya şöyle dert etmiyorum. Bu ne ya, trafik var, Allah belanı versin. Yıkıl sıkıldı bilen. Kardeşim bunu bilerek burada yaşıyorsun. Artık bununla kavga etme. Bunu geçtim. Ben şey tarafındayım. Önden önlemini alma kafasına geldim. Bakayım 2 saat. 2'de dön, 4. Gerek yok abi. Çıkmayalım. Evet Derya'cığım, seni bu tarafa alabiliriz ama yani. Gel de sardalya yiyelim. Sevgili Derya'yı da ve sevgili eşini de selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, mevzumuz şu. En son neyden şüphelendiniz? Ben mesela Vural'la Derya aynı anda mesela yattı. Yan yanalar mı acaba diye oradan şüphelenmedim de değil. Yeni Kapı sahildeki tam nokta neresiydi diyor. Telefon geldi, kaçırdım. Ya bu etkinlik alanı olduğu yer var ya. Orada bir heykel var. Kimin heykeli onu bilmiyorum ama orada bir heykel var. O heykeli tam önünde oluyoruz genelde. Balık tutkunu olan dinleyicimiz varsa buyursun, oltalarını alıp gelsinler. Efendim, şunları kapatayım bir önce. Bayan olduğumdan şüpheleniyorum. O ne demek lan? 4 abiyle büyüdüm, evlendim. 3 oğlum 1 kocam var. İstemeden de olsa konuşmalar, hareketlerim kayıyor demiş. Kadınlığımdan şüpheleniyorum anlamında yazmış Reyhan Hanım. Bayan olduğumdan şüphelendim deyince şöyle oluyor yani, erkeğim ulan acaba kadın mıyım gibi. Reyhan Hanım şöyle yazmanız lazım, erkek miyim acaba diye şüpheleniyorum. Öyle yazsanız o manalı yani. Sabahki kına gecesi performansınızın etkisinden çıkamadık. Kaçıranlar için söyleyeyim, acil reklama gitmem lazım ama kaçıranlar için söyleyeyim, çünkü biz bugün manyak gibi kendi programımızın kına bölümünü dinledik. Yayından sonra burada içeride Sena açtı bize, onu dinledik. Kaçıranlar için söyleyeyim, sabah Kafa Açan Uzman'da bir kına gecesi organizasyonu vardı. Neden vardı?

0: şunu canlandırdık. Çorum değil mi? Çorum muydu ya? Bir futbol kulübünün başkanı Amerika'da Trump'ın danışmanı kadınla evleniyormuş. Kına Amerika'da olacak diye bir canlandırma yaptık. Kına'nın Amerika'da olduğunu, düğünün Türkiye'de olduğunu düşünün. Amerika'daki Kına'yı canlandırdık. Ya doğrusu bizim Umut canlandırdı. Özellikle orada bir replik var. Kızın her yerine mum dikmeyin, kız kilise değil. Kendinize gelin diye bir ifade. Podcast'lerden dinlersiniz. Kısa bir ara, aradan sonra buradayım.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
5: Bellona. Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: Bende Skoda var.
1: Saçların seyrekleşti mi? Fix deyiple kapat.
2: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş. Yataşla
1: mutlu uykular. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
4: ister ol. Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detay

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: yıldırım.
1: Sinan abi, sen dolandırıldın mı hiç bir jandarma olarak?
2: Ya benim 2009'da düğün yapacağım sıra, evleneceğim zaman bana bir mesaj geldi. Çekilişle 12 bin TL para kazandınız. Hediye çekinizi almak için arayın diye.
1: Tam düğün üstü bir de. 10 numara.
2: Tam düğün üstü. Bir gün sonra düğün var. Kaynana oradan kına keçisi istiyor. Yok hanım.

0: Komutan sen yapma bari dedi. Abi dedim paraya ihtiyaç var. Düğün üstü buradan olayım. Ya tüm kontinüce yani.
1: Dolandırıldığımı anladığım anda yapmam lazım. Jandarmaya mı gidiyorum, polise mi gidiyorum, nereye gidiyorum, ne yapıyorum mesela, dolandırıldığımı anladım.
0: Baba dolandırıldığını anladığın anda banka üzerinden çalışıyorsan anında hesabını blok etmen
1: lazım. Banka değil, başka türlü dolandırıldım.
0: Valla dolandırıldığını anladığın an geçmiş olsun baba. Oradan kira men katibin meleklerini bekleyeceksin artık. Fatih Yıldırım'la
2: izleyecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

Peki. Bazen dostlarımın beni kullandığından şüpheleniyorum diyor. İnşallah öyle değildir. Düşünüyorsanız öyledir. Bu arada bizim Birko dinliyormuş efendim. Birko. Yanaklarını öperiz sevgili Birko'nun. Ural Özkan'ın yakışıklı oğlu Birko. Elimize doğdu be. Vallahi fotoğrafı geldi. Şimdi ona baktım. Sevgili Birko çok yakışıklı oldu. Yani muhtemelen yarın bir gün babası sürekli şeylerle uğraşacak yani. Kızlar bir şekilde Birko'nun babasının numarasını bulup işte Vural amca oğlun vaatlerle geldi. Sevgili olacağız, evleneceğiz dedi. Evlenmedi benim biliyor musun? Ben Birko'yu çok seviyorum. Falan gibi şeylerle. Öyle yakışıklı çünkü. Benim Birko'mu çok öpüyorum. Enstrümanları ne manyaktı şarkını demiş. Değil mi? Çok güzeldi. Tarkan'ın muazzam eserinin türkü versiyonu. İş arkadaşlarımdan şüpheleniyorum demiş ama...

Ter gelmemiş efendim. Sizin beni duyduğunuzdan şüphelenmiştim. Mehmet Gülüm yazmış. Niye efendim, ne oldu? Sizden şüphelenmiştim. Sabah kafa açan uzman dinlerken sizinle tanıştım. Kim bu manyaklar dedim. Siz de bizi ilk dinleyenler kim bu manyaklar diyebilir dediniz. Tam da öyle diyordum demiş. Hoş geldiniz, merhabalar. Truman Show gibi sanal bir dünyanın bir oyunun içinde olduğumuzdan şüpheleniyorum demiş. Sen de gerçek değilsin, Ömer Bey yazmış. Bu filmi ben yıllar evvel çocuktum, o zamanları ilk izlediğim zaman acayip etkilenmiştim ve böyle gerçeklik algım değişmişti yani Truman Show'u izlediğim zaman. Ulan nasıl ya, olabilir mi lan acaba diye uzun süre evdeki her şeyi kamera zannettim. Bak, yemin olsun, laf olsun, beri gelsin diye anlatmıyorum. Truman Show'u izleyenler bilir ki oradaki mevzu o kadar iyi kurgulanmış ki, senaryo, oyunculuk, işte dekor, bir de yıllar evvel 30-40 yıl öncesinin filmi. İşte hiç bilmeyenlere çok kısa özet geçeyim. Bir ada film seti ve içinde bir adam var. Bu adamın hayatı dünyaya naklen yayınlanıyor. Ya biri bizi gözetliyor evinin bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Biri bizi gözetliyor da bilmeyenler için özetleyeyim. Yaş ilerledikçe birçok şeyi anlatmak gerekiyor böyle diye. Özetle, uzun süre o filmden sonra insan böyle bir psikomanyaklık geçiriyor. Vay, olabilir mi acaba? Yaşadığım hayat gerçek olmayabilir mi falan diyorsunuz efendim. Ama sonra bırakıyorsunuz. Ben geçen hafta bıraktım. Yani. Geçen haftadan beri asla düşünmüyorum. Yok ya, herkes aynı geminin içinde falan diyorum. Bizim Merve yazmış. Selahattin'in hayır dediği birçok şeyi bana sürpriz yapmak için hayır dediğinden şüpheleniyorum. Teknik müdürümüz Selahattin'in eşi Merve. Genelde şüphem boşa çıkıyor ama olsun. Bizimki de öyle ya. Demek ki kadınların genel ortak enfeksiyonu bu galiba. Çünkü bizimki bir şey istiyor. Hayır diyorum mesela. Bana sürpriz yapacaksın değil mi? Ondan hayır diyor. Yok yavrucuğum, hayır ya. Bugün oldu bugün. Bir tane bir konser var şimdi. Kimin olduğunu söylemeyeyim. Bir konser var. Oraya da davet gelmiş. Sanatçının menajerinden. Ben de gidemem dedim ya. Şimdi Allah aşkına, hiç çekecek gibi. Yayından çık, oraya git. Konserde eğleniyor gibi yap. Sonra çık. Ertesi gün yayına gel falan. Zor işler bu işler. Bugün dedi ki, konsere gidiyor muyuz dedi. Yok dedim. Götüreceksin değil mi? Son dakika sürpriz için hayır diyorsun dedim. Deli misin ya? Yok, gitmeyeceğim. Sen arkadaşlarına git. Bir de kadınlara bu teklifi yaptığınız zaman nedense alınıyorlar. Yanılıyor muyum? Bu konuda beni düzeltir misiniz efendim? Yamuluyorsam düzeltin. Galiba yamuluyorum. Ya bir kadın bir erkeğe istersen arkadaşlarınla git. Top oynamaya, balık tutmaya, gezmeye, ne yapıyorsan yap, arkadaşlarınla git diyorsa bir kadın bir adama. Abi biz mutlu oluyoruz, ne kadar güzel ya, iyi ki böyle söyledi diyoruz. Ama ben eşime böyle bir şey söylediğimde çevremden de duyuyorum. Ya Merve, istersen arkadaşlarınla git dediğinde, öyle mi? Artık benimle bir yere gitmek istemiyorsun yani. Ya da duygusal kırbaç. Ben seninle yapmayı seviyorum. Ben seninle gezmeyi seviyorum falan gibi türlü türlü şeyler. Merve, sen de mi böylesin? Karşım. Merve Aktaş, selam olsun. Ve yakışıklımız Özgür Asaf'a da selam olsun. Yeni geldik, mevzu ne? Mevzu şu, şüpheleniyorum. Neyden? Bir de böyle bir şeyden bahsedince bu duyguyu yaşayan dinleyiciler hep aynı şeyi yazıyorlar. Yine gelmiş. Ay kocam yazmış. Değil mi? Hepinizin kocası böyle.

şüpheleniyorum. Fatih Bey, öyle zannediyorum ki kafanızdaki rakama ulaştığınızda radyoyu, radyoculuğu bırakacaksınız gibi şüpheleniyorum demiş. Ali Gökhan. Asla aferin, öyle bir şey olabilir mi? Kendi radyomda reklamsız bir... Şaka yapıyorum. Şöyle yani biz bunu sabah yayınlarında çok bizim Umut Bezgin'le konuşuyoruz. Hani kafamızdaki rakama ulaşırsak mesleği bırak.

0: akır mıyız diye. Arkadaşlar rakama ulaşmamız çok zor. Yani yaklaşık olarak 50 milyar dolar. Çok zor, zor. Mecburen mesleğe devam. Yazdıklarımız sana ulaşmadığından şüpheleniyor. Eskiden okurdun, şimdi tık yok efendim. Var efendim, tıkladık. Şu an tıkladım Murat Bey sizi. Hatta şöyle kalp atayım size bir de, bir dakika. Şüpheleniyorum, mevzumuz budur efendim. Şüpheleniyorum, şüpheleniyorum. Efendim, efendim. Dur bakayım, şunları da kapatalım, bunları da kapatalım, bunları da kapatalım. Karım galiba akşamları telefonu gizlice karıştırıyor. Bundan şüpheleniyorum demiş efendim Emrah Bey. Allah Allah. Emrah Beyciğim hiç acımayın, davanızı açın. Özel hayatın gizliliğine müdahaledir. Hiç acımayın efendim. Sizin güveni yoksa zaten yollarınızı ayır. Bak hiç bu konuda şaka yapmadım. Altıda gülme efekti de yok, bir şey de yok. Bu nedir ya? Gizlice telefonuna bakıyor. Ne demek ya? Hukuki bir karşılığı vardır. Çok ciddi hapis cezaları da var böyle şeylerin. Hiç acımayın. Kısa bir ara var, aradan sonra yeni saatte devam. WhatsApp'tan ara beni yazsanız yeterli. Ara beni Keltoş derseniz ikinci saatte iki lafın belini kırarız. Mevzumuz şu, şüpheleniyorum.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: 21-28 Eylül tarihleri arasında Ryzen 5 işlemcili 8'e 256 GB Asus Vivobook Go 15 Notebook 23.499 liraya. Lenovo IdeaTab 2.4 GHz 8'e 128 GB 11 inç 2.5K LTE Android tablet 12.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Reklam.
5: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Saat 19. Bu bir reklamdır.
7: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
8: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
7: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
8: Allah'tan.
7: Sigortadan hallederiz.
8: Sigortadan halledemeyiz.
7: Niye halledemeyiz?
8: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
7: Ama?
9: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
10: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
11: Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen amili takımımız bugün Fransa'yı ağırlayacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda 2-4 Şubat 2027'de yapılması planlanan çeyrek final maçlarının tarihleri değiştirildi. İstanbul'daki İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle maçlar 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alındı. Uğur Uçar'la yollarını ayıran Çorum FK'da teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi. Eurolig'in ilk haftasında bugün saat 20'de Beşiktaş, İspanya'nın Valencia basket ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe ise saat 20.45'te İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk edecek.
10: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
12: Alem FM yol durumu.
11: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 46 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 42 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 25, Ankara 24, İzmir 27, Antalya 30, Adana 34, Kayseri ve Trabzon 26, Erzurum 22 ve Diyarbakır 33 derece.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
11: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Sena'ya tutmaz dediğiniz şarkı değil mi bu? Doğru. Ve rezil olduğumuz şarkı. Sena'ya tutmaz tutmaz dedi, kızı linç ettik ama bir tek biz linç etmedik. Sevgili dinleyiciler, siz de linç ettiniz. Hikaye bilmeyenlere kısa bir özet. Sena kızımız Tan'ın konserine gidiyor. Bu şarkı daha çıkmamış mı? Yeni çıkmış. Şarkı çıkalı 1-2 gün oluyor. Tan'ın konserinde tam bu şarkıyı söylüyor. Sena şarkıya aşık oluyor. Biz de nasıl geçti konser falan diyoruz kızımıza. Kızımız da diyor ya çok güzeldi. O zaman diyoruz bize bir Tan şarkısı söyle de onu çalalım diyoruz haber dönüşü. 8 dönüşü gidiyor bu şarkıyı çalıyor. Biz de şarkının sonunda WhatsApp'a bir bakıyoruz ki çünkü çay molasına çıktık. Bir geldik stüdyoya bir girdik ki abo herkes çala çala bunu mu çaldın? Tan'ın başka şarkısı mı yok? Allah'ın belası. Siz iyice özünüzden koptunuz. Sizi cimerişke. Neler neler. Sonra şarkı yürüdü gitti koptu gitti biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Vallahi Ayşe Hanım hatırlıyor musunuz bu mevzuyu efendim?
1: Abi iyi akşamlar.
0: Hatırlamak
1: kusura bakma
0: yansın
1: bir
0: parti. Ya evet Ayşe Hanım olmadı ya.
1: Olmadı.
0: Çok olmadı. Ama olur ileride olur inşallah.
1: Olsun olsun. Belki büyüyünce yaparım. İnşallah. İyi akşamlar.
0: Sena Hanım bu mevzusunu hatırlıyor musunuz efendim?
1: Yok hatırlamıyorum.
0: Hatırlamıyorsunuz. Efendim. Kızımız şarkıyı çaldı. Biz dedik ki ya bu şarkı ne be dedik. Ama maşallah bak kulağı çok iyiymiş. Hemen yakaladı. Böyle öngörüleri vardır bazı insanların. Hatta bunu soralım da yani. WhatsApp'tan bize yazsın dinleyicilerimiz lütfen. Böyle öngörüleriniz oldu mu hiç? Mesela bir şarkıcıyı gördünüz. Ulan bu adam tutar dediniz ve tuttu mu yani yürüdü mü? Yıllar evvel ben Tarkan'a demiştim. Bu adam yürür dedim abi Tarkan olur dedim. Tarkan oldu adam. Var mı sizin var mı Ayşe Hanım böyle öngörüleriniz? Yani bu sanatçı ya da bu oyuncudan olur dediniz ve oldu mu?
1: Şu an hayatımı bir film şeridi gibi gözümün önünden geçiriyorum
0: sen bir tara,
1: ama
0: tara,
1: yakalayamadım
0: evet.
1: Galiba böyle tara. Bir sahne. Ya insanlar üzerinde genelde galiba biraz öngörüm olabiliyor, onu da tutabiliyor ama başka bir
0: yani
1: hadisede...
0: Şeyde günlük hayatta, iş yerinde, mahallede, bilmem nerede yani bu adamdan bir cacık olmaz ya da bu kadından bir cacık olmaz dedin. Cacık olmadı gibi bir şeyler mi oldu? Onu
1: evet.
0: Şimdi bak yazmış dinleyicilerimiz. Benim ben size söyleyeyim. Koray Avcı'yı yakaladım demiş bir dinleyicimiz. Koray Avcı'yı ilk dinlediğimde biliyorsunuz sokakta şarkı söylüyordu galiba o çocuk. Sonra yürüdü gitti demiş mesela bir dinleyicimiz. Ben de diyor olmaz dediklerim oluyor diyor. Yani ulan bundan şarkıcı mı olur diyorum oluyor diyor.
1: Bir şey söyleyeceğim. Benden bakan olmaz diye bir şey yaparsa bir zahmet özel ricamdır.
0: Ne olmaz senden?
1: Benim için de ondan bakan olmaz desin. Belki ileride bakan olurum. Güzel bir dilekler, bir şeyler yaptım.
0: Ters o. Bir devlet dairesinde işe gireyim falan. Anlamında gibi
1: ya,
0: bir şey mi?
1: Devlet dairesindeyim. Ama yükselmekten de zarar gelmez diye düşünüyorum.
0: Ters yapsın.
1: Yani.
0: Ters manyel yap bana diyor. Yükseleyim diyor. Kız inşallah senden bir cacık olmaz. Yani ben yapayım belki. Belki olur. Ters manyel olur. Dinleyiciye bırakmayalım ben yapayım. Gökhan Türkmen'in YouTube'da bir tane gitarla söylediği şarkı vardı diyor zamanında. Ulan ilk izlediğimde bu adam çok yürür ya demiştim diyor. Gökhan Türkmen ilk çıktığında şimdi adam nerelere geldi yürüdü gitti demiş. Mesela Gökhan Türkmen'i yakalayan var. Efendim seçtiğim adaylar tutar demiş. Anlamadım nasıl bir aday. Yıllar önce TRT'de Ramazan Güzeldir diye bir program vardı. O zaman Murat Cemcir miydi o? Öyle bir adam var ya oyuncu.
1: Aha.
0: Bu adam yürür dedim. O yürüdü diyor. Yürüdü. Arda Turan'ı yakalayan var. Vay be bayağı var. Arda. Ondan yani. Sonra acaba. Gökhan Türkmen'i çok insan yakalamış bu arada. Kandıralı Ferdi'yi ilk dinlediğimde bundan olur dedim. Oldu demiş. Ama ne oldu? O da önemli tabii. Yani. Peki. Ayşe Hanımcığım mevzu şu. Şüpheleniyorum. Neyden şüpheleniyorsunuz efendim?
1: Efendim zaten ailenizin benim mesajlarımı okumamak üzere düşmanlarımdan...
0: Evden öyle çıkıyorum değil mi? Evden öyle çıkıyormuş. Gideyim de Ayşe'nin mesajlarını okuyayım biraz. Falan. Valla denk gelmiyordur kusura bakmayın efendim.
1: Yok efendim estağfurullah.
0: Arada hiç mi okumadık ya Ayşe Hanım? Bir tane de mi
1: okumadık? Belki bir iki tane şaşırıp okumuş olabilirsiniz.
0: Şöyle yapın efendim. Bakın ben bunu hep dinleyicilerimize söylüyorum. Serdar'ı atın ona zaten 8-10 tane geliyor. Yani mecburen okuyor adam. Ne yapsın? Yok çünkü... Biz valla denk gelmiyor diye kusurumuza
1: yok,
0: bakmayın.
1: Fatih Bey, biz size kusurumuza mesaj bakmayın. Yazmayı seviyoruz. Bağ ya. Olun. İlla okuyun diye bir beklentimiz yok ki.
0: Sağ olun efendim. Karşılıksız sevgi tam olarak bu sevgiyi dinleyiciler. İşte
1: Ayşe Hanım elbette, gibi. Elbette. Tamamen karşılıksız bir sevgi bekliyoruz.
0: Bence taklit değil ama dublajda olursunuz efendim bak. Elbette Jessica, elbette. Aldım onu şimdi.
1: Tamam. Bunu
0: var, deneyeceğim. Var yetenek var.
1: Evet, çok duydum Fatih Bey. Ayşe, neden dublaj üzerinde çalışmıyorsun? Neden eğitimini almıyorsun diye alın. Çok söyleyen oldu ama.
0: Aldın efendim.
1: İnşallah. Doğduğun yer kaderindir. Şeyine biraz ben de mahsur oldum. Hani bunun için
0: ben ona yok ben ona inanmıyorum. Neden biliyor musunuz Ayşe Hanımcığım? Şu hemen uzatmadan altını çizeyim bunun. Şimdi dünya artık koca bir köy oldu ya. İnternet aracılığıyla tabii. Şimdi geçenlerde şeyi izledim, bir haber kanalının, ya söyleyebiliriz, bunda bir beis yok. NTV'nin imaj sesi olan abi, adını unuttum şimdi. Ya bir tane köyde yaşıyor. Köyde evinden, stüdyodan kaydını yapıyor. İşte kanala gönderiyor. Kanal yayınlıyor. Dünya öyle bir yerde, artık dublaj da öyle bir yerde. Mesela uygun şartları evinizde, bir yerinizde sağladığınız zaman iyiseniz markalar, ajanslar size uyumlanıyor. Onun altını çizeyim. Belki koca bir yetenek gelecek efendim. Gelemeyiz yani. Ayşe Hanımcığım.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Eğitim efendim, alın bak. Ben bence bu konuda bir eğitim alın.
1: Şöyle izah edeyim.
0: Buyurun.
1: Benim de düşüncem vardı aslında bu yönde. Hatta sevgili bir tanem Candan Erşayet diyor ise.
0: Konut oldu geçen.
1: Ben gelmemişim, çok üzüldüm. Kendisinin sayesinde bir akademiyle tanıştım. Hatta bunun üzerine hani eğitimi de araştırdım. Hani online ne oluyor mu diye. Yani onun için yüz yüze bir eğitim gerekiyormuş. Ben de o akademiden diksiyon eğitimi aldım. İnşallah dublajı da görürüz diyelim.
0: Hadi inşallah.
1: Öyle ama aklımda var, ileride bir gün neden olmasın. Özellikle animasyon, çizgi film üzerine seslendirmeler yapmayı inanın çok ama çok istiyorum.
0: İnşallah. Çok öpüyoruz. Mardin'e selam ediyoruz. Görüşmek üzere Ayşe Hanım.
1: Ben de sizlere kocaman sevgi ve selamlar. Çok mutlu oldum görüştüğüme. Size kardeşinizi duyduğuma. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Çok meşhurdur şakaları.
0: Ben de diyor Bilal Göregen'i ilk dinlediğimde olur dedim, olmadı. Oldu lan, niye olmayacak? Bilal mis gibi çocuk. Ben çok seviyorum. Burak Özçivit Kanal 7'de bir dizide oynamıştı diyor. Bu adam yürür demiştim. Yürüdü demiş efendim. Allah Allah. Nasıl ya? Ben Burak Özçivit'in direkt Osman Bey olarak başladığını düşünüyorum. Öyle değil mi ya? Burak'ın öncesi de varmış Hüseyin, görüyor musun? Yani bir geçmişi varmış yani Burak Özçivit'in. Kanal 7'de falan var. Ya bu ünlü olanlar da önce Kanal 7'de mi başka? Yani herkesin böyle bir hikayesi var ya. Bir benim yolum geçmiyordu oradan herhalde, Kanal 7'den.
3: Bir de arka sokaklar.
0: Bir tane daha vardı, neydi? Herkesin yolunun geçtiği Kurtlar Vadisi. Hani ilk deneyimini orada yaşamış. İlk bir arkadan bir yürümüş falan. Eskiden böyle diziler vardı. İlk orada oynadım. Ama en çok ismini duyduğum bu mevzularda Kanal 7. Kanal 7'de bir dizide oynuyor diyor.
3: Allah Allah.
0: Dini içerikli bir dizi.
3: Dizide.
0: Orada oynuyor.
3: Demek ki oradan geçmek gerekiyormuş.
0: Abi öyle görünüyor ya. Yani şey ne derler? Piyasanın okulu gibi. Hmm. Önce oradan bir geç.
3: Bu arada doğru, ben de arka sokaklarda oynadım yani.
0: Hadi lan.
3: Vallahi.
0: Şaka mı yapıyorsun?
3: Yemin ederim, ama bölümü asla söylemem.
0: Ne
3: hangi karakter olduğunu asla söylemem.
0: Abi gerek yok ki, YouTube'a yazacağım, çıkacak.
3: Hayır, çıkmaz.
0: Nasıl çıkmaz ya?
3: Çıkmaz.

0: Çıkmıyor mu?
1: Çıkmıyor.
0: Arka sokaklar Hüseyin yazsın. Gerçi orada bir sürü çıkar da.
1: Ne Hüseyinler var 700 bölümde yani.
0: Allah aşkına söyle ya. Ne olacak oğlum, bu eğlencelidir ya.
1: Burada yok.
0: Allah aşkına söyle, ne olur.
1: Hayır vallahi söyleyemem.
0: Ne olur söyle, bir dakika dur abi.
1: Hayır hayır hayır hayır.
0: Abi dur, ben bulursam var ya yandın yandın. Ya. Ben bulursam yandın. Buldum desem.
1: Neymiş, hangi bölüm?
0: 698. Doğru mu?
1: Yok.
0: Değil mi?
1: 698.
0: Hangi yıllar onu soruyorum.
1: Vallahi hangi var yıldı ya? Hatırlamıyorum ama bir çok...
0: Abi Hüseyin yazdı, kim çıktı biliyor musun? Polis Hüseyin var ya bir tane. O çıktı, hay Allah ya. Yani söyle be, ne olacak be?
1: Yok, o zaman bulunur ve izlenir.
0: İzlensin, ne
1: yok,
0: var
1: yok,
0: yani?
1: Yok vallahi olmaz.
0: Bir dakika bekle, lütfen bekle. Mehmet Bey iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar abi.
0: Beklettik, kusura bakmayın ama.
2: Hiç sorun değil.
0: Mehmet Beyciğim, Hüseyin arka sokaklarda... Abi olabilir yani, bazen borçlarımızı ödemek için türlü şeyler yapıyoruz Hüseyin. Ben de yaptım zamanında.
1: Tabii canım.
0: Hüseyin arka sokaklarda oynamış.
1: Ama herkes oynadı ya.
2: 20 yıl hiçbir bölümünü kaçırmadım ama yani Hüseyin'i tanımadığım için...
0: Abi bir dakika. Bir dakika, tam adamını bulduk. Abi Mehmet ya, abi biliyor olabilir.
1: Hattan düşecek galiba. Bir
0: hayır dur, düşürme.
1: Abi 150 bin tane insan oynadı. Nereden aklına?
0: Oğlum az bari kopya ver. Oyunu oyunlaştır. Yani şey şeyi mi? Oyunlaştır artık.
1: Kopya verirsen...
0: Yılı ver.
1: Bunların hepsi çok hemen bulunabilecek bir şey.
0: Allah Allah.
1: Yazınca çıkıyor.
0: Peki işte, hırsız rolünde miydin? Ne? Ya Mehmet abi, yok mu hiç tahminin maminin bir şeyin?
2: Vallahi yok abi ama eski bölümlerde bizim yan komşu oynamıştı. Ben Hataylıyım. Hemen yan komşum. Bir baktık televizyonda yan komşu var.
0: Aa, Mehmet abi değil mi bu? Öyle mi dedin?
2: Adı Ali'ydi.
0: Ali
2: annem
0: abi
2: dedi ki bu yan komşu değil mi? Baktım o, ama tam yakışır bir rolde oynamıştı.
0: Abi arka sokaklar sektöre gerçekten kucak açıyor. Fakat Hüseyin işe girişte bildirdiyse ben İK'dan öğrenirim. Yani... Daha önce sektörle alakalı bir deneyimimiz var mı? Var. Arka sokaklar bilmem kaçıncı bölüm falan gibi, evet, şey. Yazdın mı işe girişte, var mı?
1: Banu Hanım özellikle bölümü söyledi yaz diye.
0: Abi öğrenmek
2: abi,
0: istiyorum
2: onu. Abi bulup onu senin ya hikayede paylaşman lazım. Biz dinleyiciler de görelim.
0: Abi ben onu ne sitelere düşürürüm o bölümü var ya. Bari şeye, HD film cehennemi miydi bir site var ya.
1: Evet.
0: Orada
1: evet
0: var mıdır?
1: İyi oluyor böyle söylediğin. Daha iyi söylememem için.
0: Çok merak ediyorum var ya, aşırı merak ediyorum ya, hangi bölümde oynadın? Sen söyle, ben de söyleyeceğim.
1: Neyi söyleyeceksin?
0: Oynadığım dizinin oynadığım bölümünü söyleyeceğim.
1: Tamam, ben biliyorum ama seninkini.
0: Oğlum bilmediğim var ama. Tamam. O yayınlananları ben de söylüyorum yayında. O
1: benimki başka kadar değildir ya.
0: Mehmet abi, bugün hangi diziden teklif gelse oynamazsın. Oynarsın değil abi, oynamazsın.
2: Neydi?
0: Neydi?
2: Dün izliyorduk. Ha? Bu Halef Halef.
0: Halef ondan. Öyle bir dizi mi var?
1: Var.
0: Halef.
1: Şanlıurfa'da çekilen değil
2: aynen
1: mi?
2: Aynen.
0: Ne daha şey mi bu?
1: Töre.
0: Ne, töre dizileri mi?
1: Evet.
2: Töre dizisi.
0: Ne oluyor abi? Evin yakışıklı oğlu var. Karşı aşiretten kıza aşık yok ol. Yok, o değil mi?
2: İki tane karısı var. İkisi de onu istiyor.
0: İki tane neyi var?
1: İki tane karısı var.
2: İki tane eşi var.
0: Karısı. İki karısı var.
2: Evet.
1: İkisi de onu istiyor.
0: İkisi de
2: sürekli
0: onu
2: onlar birbiriyle kavga ediyor. Kaynana onlara düşman.
0: Abi bir dakika, hiç bilmeyeni anlat. Ben şimdi sıfırdan alır mısın? Bir adam var, yakışıklı mı adam?
1: Yakışıklı yakışıklı.
2: Yani kendine göre yakışıklı.
0: Mehmet abi diyor, bence referans düşündü lan. Abi bana sen... göre mi?
1: Niye kıskandın adamı? Bana göre yakışıklı. Yani
0: sana göre yakışıklı mı Mehmet abi?
2: Yakışıklı.
0: Burak Özçivit'e göre yakışıklı mı?
2: Hayır. Burak Özçivit daha yakışıklı.
0: Tamam, bu adamın iki tane eşi var. Bu iki eş de ne diyor? Benle mi evlensin diyor. Zaten eşi
2: yok
0: var.
2: Şimdi biri İstanbul gelini, diğeri de kendi köyünden, artık büyük ihtimalle Beşikkert mesimini. Annemle babam sürekli izliyor da ben de...
0: Bırak bırak.
1: Yalnız abi de diyor ki başta, iki tane karısı var, ikisi de onu istiyor. Abi kim istesin?
0: Kim isteyecek zaten onu isteyecek. Abi bunlar şimdi adamın onu daha çok sevmesini mi istiyorlar? Yani adamın adı ne bu arada? Başroldeki adamın adı ne?
2: Bilmiyorum ki. Yeni başladı. Dün annemler izliyordu.
0: Bence biliyordu da şu an toplum baskısından bilmiyor mu yapıyor şu an? Mehmet abi
2: yok
0: öyle.
2: Yok valla.
0: Abi adam biliyor mu dedi, az önce biliyor mu dedi çünkü yani.
1: Gerçek adını biliyorum. İlhan oynuyor ama.
0: Şeydeki adını bilmiyoruz.
1: Oradaki adı Halef mi acaba?
2: Dizinin adı Halef ama
1: ikinci sezon ya şu bilmiyorum. An. İkinci sezon abi daha yani bayağı kızı, oldu.
0: Fatih Bey siz Kızılcık Şerbeti'nde oynadınız biliyorum demiş. Yakalandım. Yakalandım. Kızılcık Şerbeti'nde hangi rolü bana yakıştırıyorsun Mehmet?
1: Şerbet.
0: Hangi rol? Evet,
2: abi oradaki şeyleri de bilmiyorum. Neydi abi? Hani abi
0: onu da hakim değil. Onu da hakim değil. Evet. Apo'yu bir dönem ben oynadım. Onu da söyleyeyim dinleyeceğimiz bilsinler.
2: Abdullah Bey var onu biliyorum.
0: Abdullah Bey bravo.
2: Yetiştiremiyoruz ona.
1: Hala saygı duyuyorlar.
0: O evde yaşamış gibi değil mi? Abdullah Bey biliriz efendim maaşımızı ondan alırdık gibi oldu. Peki.
2: Yenge kızmayacaksa seni Abdullah Bey yapalım abi.
0: Abdullah Bey ya Apo. Apo diyorlar değil mi? Apo Bey evet. Diyorlar. Peki. Mehmetciğim şüpheleniyorum bu akşam mevzusu var mıdır efendim bir cevabınız? Şundan
2: az önce okudun mesajımı teşekkür ediyorum. Valla en son ben sizden şüphelenmiştim bizi yine? Dinliyorsanız diye.
0: Dinliyoruz diye sizi. Her şey mi? Buyurun.
2: Benim asıl mesleğim pastane. Ben bir ara sıkıldım mesleğimden.
0: Tamam.
2: Transfer işine girdim şoförlük yapıyordum.
0: Tamam.
2: Sabah 7'de uyandım yüzümü yıkadım bindim arabaya. İlk kanalda siz varsınız ama o zaman tanışmıştım sizinle birkaç yıl önceydi bu.
0: Eyvallah. O yıldan beri devam mı dinliyorsunuz yani?
2: Kesintisiz. Bütün eyvallah. Podcastler tikli yani hepsi tekrar dinlendi.
0: Tikli dedi sevgili dinleyiciler. Bilmeyenler için çünkü yanlış anlaşılabilir. Bütün podcastler tikli dediği şu. Podcast'ın yanında bir ikon var onu tıklıyorsunuz. Onu... çok teşekkür ederiz Mehmet abicim. Sana sticker gönderiyoruz kabul buyurursan eğer.
2: Teşekkür ediyorum. Çok memnun olurum.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. Ta Marmaris'e selamlarımızı gönderiyoruz. Şu an Marmaris'te kendisi.
2: Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ama şeyin cevabını almadık hala ya. Hangi dizide oynamazdının cevabı Halef demedi değil mi? Dedi mi? Tam Halef mi dedi?
1: Halef dedi.
2: Halef dedi. Halef de oynamazdın tamam. Dedi.
0: Neden oynamayacağını da söyle de öyle kapatalım bari.
2: Saçma geliyor bana bilmiyorum yani sürekli bir kaos var silahlar konuşuyor ama yani sadece kaos var başka hiçbir şey yok.
0: Abi Türk dizi senaryosu mantığıdır bu.
1: Amaç o ya.
0: Amaç o kaos olacak abi. Mesela her şeyin yolunda gittiği bir dizi izlenebilir mi mesela? Abi şöyle ya. Bir dizi hayal et Mehmet abi. Şöyle bir dizi hayal et. Arka sokaklardan örnek vereyim hani izlemişsin ya 20 yıl.
2: Evet.
0: Şöyle düşün Rıza Baba'ya telefon geliyor olay var. Bunlar gidiyor suçluyu alıp karakola getiriyorlar ve hapse atıyorlar. Mesela izlenir mi bu? Böyle bir şey. İzlenir. Ya da şöyle hayal et. Halef'te o başroldeki adam iki eşi var ya.
2: Evet.
0: İkisine de çok iyi davranıyor. Mükemmel bir adam. Her şey yolunda. Mesela izlenir mi mesela? Abi şey derler genelde böyle Hüseyin Bey sizin olduğunuz yerde senaryo ile ilgili konuşuyoruz kusura bakmayın.
1: Çatışma.
0: Çatışma olmazsa izlenmez derler. Yani bir çatışma olmak zorunda derler. Orada sahnede silah varsa patlar. Onu da söylemiş olalım.
2: Çoğunu da yasakladılar şimdi kaldırdılar zaten.
0: Öyle öyle. Yani olmazlar olması lazım mı denir? Öyle mi denir? Tabii sürekli olmaması lazım yani. Oldukça izlenmiyor. Çünkü şunu da söyleyelim. Çok eleştiriliyor tabii. Özellikle Türk dizi ne derler? Türk dizisi çekenler çok eleştiriliyor. Ya sürekli kötü şeyler oluyor. Çünkü onlar izleniyor. İyi bir şey konduğu zaman izlenmiyor ki. Ya iyiden kastımız şu. Kavganın, gürültünün, silahların olmadığı işler ikinci, üçüncü bölümden sonra yayından kaldırılıyor arkadaşlar. Şimdi o kadar gündüz kuşağı programı izliyorsunuz. Saçma sapan şeyleri Türkiye gündemine taşıyorlar. İzliyorsunuz, yapmaya devam ediyorlar. İzlemeyin, kendi kendini biter zaten değil mi? Bu kadar yani.
2: O Yalçın abiye kaldırmayacaklar.
0: Yalçın abiden sonra onun ahı tuttu abi ahı. Vallahi bak Yalçın abinin ahı tuttu abi. Saçma Yalçın sapan abi. Şeyler. Bu rap şarkılar da için de aynısı geçerli. Garip grup rap şarkıları 150 milyon dinleniyor. Dinlendikçe insanlar yapıyor tabii.
2: Mehmet sizin izninizdeyiz. Sagopa cezadan devam.
0: Değil mi? Rap'in babalarından devam.
2: Aynen.
0: Mehmet abimize alkışlarla uğurluyoruz. İyi ki bağlanmış. Selam ederiz Marmaris'e. Görüşürüz abiciğim.
2: Hoşçakalın
0: efendim.

0: Yunus diyor ki abi beni yayın alır mısın? Bugün çok neşe doluyum. Maalesef yayın alma standartımız bu değil güzel kardeşim. Kendi aramızda özel filtrelerimiz var, ona göre yayın alıyoruz efendim. Şöyle geçtik. Buse Hanım da demiş ki evet. Buse Hanımcığım haklısınız efendim, doğru söylüyorsunuz. Öbür türlü de heyecanlı olmuyor diyor. Yani vurdulu kırdılı tam eleştiriyorsunuz ama sizin kendi söylediğiniz gibi diyor. Yani her şey yolunda, dizilerde de heyecan yok diyor. Ama nasıl peki, şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Türkiye'de böyle şeylerin olmadığı diziler nasıl izlendi? Yokluktan mı izlendi? Bir ara bir tartışma sorusu olarak ortaya atayım hadi. Mesela Ekmek Teknesi niye izlendi? Ya da Süper Baba niye izlendi? Bizimkiler niye izlendi? Yoktu diye mi izlendi? Alternatifleri yoktu diye mi izlendi? Yani sence niye izlendi? Bunlar niye izlendi?
1: Henüz kaosu keşfetmemiş.
0: Keşfetmedik mi?
1: Evet. Ya o
0: ama zamanlar, yabancı filmlerde, dizilerde kaos vardı.
1: Ama o zaman Türk dizilerinde daha çok böyle aile odaklı.
0: Alıştırılmamış mıydık? Evet. Onu mu diyorsun?
1: Evet. Ya da yurt dışı satışı yoktu o zamanlar.
0: Ha bir de doğru, ekmeğin o tarafı da var. Evet. Arkadaşlar biz hiç oraya konuşmadık. Bravo. Bir de ekmeğin o tarafı var.
1: Asıl
0: orayı da satacak.
1: O. Ya asıl mesele Turiye değil, orayı yapmak.
0: Parayı oradan oradan indiriyorlar. Yani tamam buraya yapılıyor ama yurt dışı satışlarından çok ciddi paralar kazanıyorlar. Bir de her yayınlandığında telif melif muhabbetleri de var tabii yani.
1: Ya bir de şöyle, hani herkes diyor ya çok uzun diziler diye. Bizim dizileri üçe bölüp orada hepsini birer bölüm olarak yayınlıyorlar.
0: Çok karlı. Yani. Müthiş karlı yani.
1: Karlı evet.
0: Karlı iş oluyor. Uzun mu? Vallahi artık bunu da konuşmuyoruz mesela. Dizi uzun mu? Konuşmuyor ki kimse. Alıştık. Yani kurbanın yavaş yavaş ısıtılması gibi. Hayır normal. Normal ya valla. Hatta bir saat Türk dizisi olduğunda ne oldu ya, bir şey mi oldu? Sahne mi kırptılar acaba oluyor? Evet, Avrupa yakası hala gündemde. He mesela. Evet. Gerçi orada da kaos vardı. Avrupa yakası
1: da kaos vardı.
0: Evet yani, ama kaos vardı. Evet dur bakayım. Abi bu akşam sesin yorgun geliyor. Böyle bir kitle var. Bir şey yapar. Seni böyle moda sokar. Arkadaşlar bu akşam yayından önce su yerine asit iç. Yorum her şey yolunda ya, gayet mis gibi. Cuma bugün, cuma saat 7:30. Cuma saat 7:30 ve doğal olarak artık programın sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler. Şimdi birazdan aradan sonra, reklamlardan sonra yani. Son blokta meslek tahmini yapacağız. Meslek tahminine iki dinleyici alacağız. Mesleğini bulmaya çalışacağız. WhatsApp'tan ara beni yazmanız yeterli. İki dinleyici ve bu iki dinleyicinin mesleğini bulacağız ama tabii ara beninin yanına mesleğinizi de yazın lütfen. Yani ara beni işte fizik profesörüyüm. Ara beni simitçiyim falan gibi, ne isterseniz onu yazın ya, tabii mesleğiniz olarak yazın. 536-901-8902. Bakalım meslek tahmininde kimler bağlanacak? Şunu ben bir kapatayım. Evet, bunu da kapatayım. Tamam. Kısa bir ara geliyorum efendim.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
4: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

0: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Umran Oto Ekspertiz. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: uçacağım.
1: Evet, daldan dola konup sonra uçacağız efendim. Bu dünyayı da öyle düşünebiliriz. Bir gün uçacağız ve gideceğiz. 100 yıl sonra şu an bizi dinleyenler hiçbiri yok. Ne acı değil mi? Hatırlarlarsa ne alaka tabii. Ne alaka diyorum. Ne ala diyeceğim. İsa Karaca geldi. İsa Bey merhaba.
2: Merhaba Fatih Bey, hayırlı akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim. Çok duygusal bir konuşma yaptım. Bu konuda bir övgü bekledim ama gelmedi. Engin
2: teşekkür
1: Bey.
2: Teşekkür ederim.
1: Yok, size yapmadım efendim. Genel yaptım. Niye teşekkür ettiniz anlamadım.
2: Bana diyorsun sandım da bir an.
1: İsa Beyciğim, size de teşekkür ederiz ama henüz konusu açılmadı. Teşekkür ederiz. Engin Bey geldi bir de. Engin Bey orada mıyız Engin Bey?
3: Anio, iyi akşamlar.
1: Anio Engin.
3: Alo Fatih abi.
1: Oğlum biri Taksim'de mi yürüyor? Nerede yürüyor? Bir ağır
3: abi,
1: bir...
3: Şu an Taksim'den çıktım abi.
1: Bak, hissettim. Taksim uğultusu bu belli.
3: Evet, Taksim'den çıktım, şimdi eve doğru geçiyorum abi.
1: Tamam, sessiz bir yerde oldum, benim için yeterli. Meslek tahminini zamanı doğru yetiştirelim diye yani. Çok hızlı yapacağız efendim. Önce İsa'nın mesleğini bulmaya çalışacağız. Sonra Engin Bey'in. Ve bu iki yakışıklının mesleğini ilk bilene sticker yapıştırırız. WhatsApp'tan
3: abi,
1: yazınız
3: ben
1: efendim.
3: Ben de isterim
1: yalnız. Bakacağız. Finalde bakacağız.
3: Tamam.
1: Hadi bakalım. Önce İsa'nın mesleği bulmaya çalışacağız ama hızlı olalım. Hüseyin, ben, Engin, İsa'nın mesleği bulmaya çalışacağız. İlk ben soruyorum. İsa'cığım, yaptığın işin okulu var mı?
2: Hayır, okulu yok.
4: Yaptığınız iş daha çok dış mekanda mı, iç mekanda mı?
2: Dış mekanda da oluyor, iç mekanda da oluyor.
1: İç mekanda da oluyor. Engin'ciğim, hemen sorunu alalım.
5: Tabii ya. Yaptığımız iş... makineyle mi yapılıyor yoksa el emeği mi gerekiyor?
1: Niye güldüğümü de diyemiyorum şu anda da. Evet.
2: Bana mı sordunuz?
1: İsa, babama evet. Sor. Ya sana sor, kime soracağız İsa'cığım?
5: Evet, el emeğine mi gerekiyor yoksa otomatik sistem üzerinden ilerliyor mu?
1: Yani eliminen dayı eliminen mi yoksa aletinen dayı aletinen mi?
2: Aletle oluyor.
1: Orada birinin evet. Radyosu açık. Kapatın beyler lütfen. Radyoyu kapatın.
2: Benim kapalı.
1: Peki. Benimki benim açıkmış. Kapalı. Pardon. Benimki açık. Kapattım. Benimkini kapattım.
5: Abi seninki zaten kapanmıyor ki maşallah. Sen kapansan zaten biz dinleyemeyeceğiz. Ben hemen... o günleri göstermesin inşallah.
1: Ya sen var ya çok fenasın Engin. İsa, sana soruyoruz İsa'cığım hemen sorumuzu. İsa'cığım, sen böyle bir alet araba falan mı kullanıyorsun?
2: Evet.
1: Araba kullanıyor. Bir araba kullanıyor.
2: Evet.
4: Bu araba daha çok böyle bir kamyon gibi mi? Belli bir uzuvları var mı?
1: Yani arabanın hortumu var mı hortumu?
2: Kamyon gibi hortumu var.
1: Allah Allah. Engin'cim, Engin sor bakayım. Ne buldun mu?
5: Vidanjör olabilir mi abi?
1: Ulan buldu
2: evet.
1: Herif ya.
2: Bildi.
1: Nasıl Allah buldun lan?
2: Bravo.
5: Abi yani hortumu var. Ya itfaiyedir abim.
2: Evet.
1: Tam niye itfaiye yani, demedin peki? Niye vidanjör dedi?
5: Bu haftada itfaiyecilerimizin haftası.
1: Ne Allah'ım alakası var ya? Nereden
5: abi,
1: bağladı?
5: Allah'ım onlara da kolaylıklar diliyorum.
1: Ya bu var ya, bu satış pazarlama falan yapıyor ya. Dile bak.
4: Ya bu kim ya?
1: Nasıl bağlıyor onu, oradan bağlıyor onu, bir şey yapıyor falan.
5: Yani

0: Eylül'de sevgili İsmail Yeşil ve
1: devam da ediyor ya.
2: Devam da ediyor. İnanarak devam ediyor bak. Devam ediyor. Vallahi Engin çok acayip bir adamsın ya. Sen yarışmadan sana araba mı versek lan? Vallahi öyle bir adam.
0: Abi araba değil de gelip bir çayınızı içebilirim.
2: Gel gel, her zaman bekleriz. Peki İsa senin mesleği buldu. Vidanjör operatörü.
3: Evet,
2: WhatsApp'tan
3: buldu.
2: Da doğru bilen ilk dinleyicimize vereceğiz, onu söyleyeyim. Bence doğru bilen yoktu. Bir Engin bilmiştir de. Evet. Neyse.
1: Vallahi yani.
2: Şimdi Engin'in mesleği bulmaya çalışacağız. Hızlı ilerleyelim, sürem yetmeyecek çünkü.
0: Tabii.
2: Engin. Tabii geliyor. Engin, yaptığın iş bir arabanın içinde mi yapılıyor, bir alet mi kullanıyorsun?
0: Abi genellikle kapalı dükkanlarda oluyor. Pazarlarda ve minimum yerlerde satılıyor.
2: He, yaptığı, ürettiğin bir şey üretiyorsun o zaman.
0: Evet, bir şey üretiyorum abi.
2: Bir şey üretiyor.
1: Peki bunu...
0: Yani herkes de bunu kullanıyor.
2: Kullanıyor.
1: Evet, bunu...
0: Dantellisi var.
1: Tamam be kardeşim.
2: Oğlum dur, detay verme lan. Dur, detay verme, bekle.
1: Tamam. Çalışıyor ya.
2: Ürünüm pazarlıyor burada ya.
1: Dur, almayacağız, almayacağız.
2: Söyle bakayım.
1: Sordum, bütün soruları cevapladı zaten.
2: Engin, az öz cevap veriyorsun.
1: Evet, bunu genellikle insanlar mı tüketiyor?
2: Oğlum kim tüketecek? Ne biçim soru lan?
1: Bilmiyorum.
2: Hayvanlar tüketecek hali yok.
1: Belli olmaz.
2: İnsanlar mı tüketiyor bu ürettiği şeyi?
0: Evet, genellikle adam.
2: İnsanlar. Peki İsa sendeyiz.
3: Ben giyilebiliyor mu bu? Giyilir bir şey mi?
1: Bunlar yani anlaştı mı ya?
0: Abi, giyilebilir bir şey. İsa abi şöyle söyleyeyim. Giyilebilir bir şey de bazen insanlar çıkartmaktan üşeniyor.
2: Oğlum siz hat arkasında konuşturuz mu lan? Hat arkasında bunlar konuştu ha, ben sana söyleyeyim vallahi. Çünkü hat arkasında bağlananlar
3: mı giyiyor?
2: Değil, değil, değil, değil, iç çamaşır değil, değil, değil, iç çamaşır değil. Peki Engin, bu ürettiğin şey, vallahi bildi bak, yazanlar var ha, bilenler var, hemen
0: abi,
2: bildiler.
0: Kısası var, uzunu var.
1: Dur be kardeşim.
2: Kısası var, uzunu var. Vallahi kısası var, uzunu var. Yani bir şey üretiyor, vücuda giyilen bir şey, kısası var, uzunu var. Doğru mu anladık?
0: Evet. Evet abi, doğru.
2: İsa ne olabilir?
3: Vallahi ben çıkaramadım ya.
2: Oğlum vücuda giyiliyor, kısası var, uzunu var. Peki esnek mi böyle, çektikçe uzuyor mu?
0: Abi çektikçe uzayanı da var, çektikçe yırtılanı da
1: her
0: var.
1: Her versiyonu var ya.
2: Allah Allah.
1: Peki şöyle söyleyeyim, bu yaptığınız işin bir deyim mi var mı?
2: Hmm,
1: deyim olarak da kullanılıyor.
2: Var mı?
0: Yani deyim olarak bilmiyorum ama yani... Eve gelince çıkartılan bir şey. Yani mutlaka
2: ne olan bir şey?
1: Eve gelince çıkartılan bir şey. Kardeşim,
3: çizme ben... Çizme işi mi yapıyorum? Çizme mi yapıyorsun abi?
0: Yok, keşke abi.
1: Öyle yatan da vardır.
2: Oğlum eve gelince bir çizme mi çıkarıyorsun? Bir sürü şey çıkar. Ben üstüm başı her yerim çıkarıyorum ben.
0: Abi İsa abi, sen dantelli çizme gördün mü?
2: Olmaz, doğru. Doğru, dantelli çizme. Olur da
1: bir şey
2: garipsenir yani.
1: Oda mı var ya?
2: Var var, ben Allah gördüm. Var, neleri var orada?
3: Fatih Bey, dantele ne var? Şimdi söyleyeceğim de.
2: Söyleme oğlum. Dur bir dakika. Bulmaya çalışalım, hemen söyleme. Bulmaya çalışalım. Ama dantele kitlenmeyin sevgili dinleyiciler. Ya o çok az, yani her yerde olan bir şey değil.
1: Ya herkes
2: yani,
1: giymiyor onu.
2: Herkes giymiyor, onu söyleyelim. Hedef şaşırtıyor, hedef şaşırtıyor Engin. Ona çok aldanmayın sevgili dinleyiciler, ama bilen bayağı bir dinleyicimiz var. Bir tek bilmeyen İsa diyebiliriz.
3: Evet, ben bilemedim ya.
2: İsa'cığım bir kopya vereyim ben sana kardeşim, bilmen için. Bu evet. Engin abimizin ürettiği şey aynı zamanda kokan bir şey.
0: Evet, çok uzun kullanınca acayip
2: kokuyor.
3: Çorap, çorap.
2: Çorap diyorum.
3: Abi çorabın dantellisi neymiş ya?
2: Var var var var var. Var. Google'a yazarsan, Google'a yazarsan bulursun güzel kardeşim. Google'da var.
3: Ben hiç giymediğim için...
2: Sen giyme zaten.
1: Abi zor olur vidanjör kullanırken, sen giyme.
3: Giymeyeyim evet.
2: Zaten giyme. Bir iki.
1: Sen tozluk falan giy ya, baya dize kadar yani.
3: Aynen.
2: Peki İsa ve Engin bağlandı. Çok teşekkür ederiz İsa kardeşim. Nereden arıyorsun İsa, sen İstanbul'da mısın?
3: İstanbul'dayım evet.
2: Evet Engin, öyle sesli bir yerdesin ki. Bir daha sakın bizi dışarıdayken arama, kurban olayım.
0: Abi ne diyeyim, arabanın içindeyim.
2: Abi çok ses geliyor ya. Abi kulakları patladı.
0: Hakkınızı helal edin.
2: Estağfurullah. Estağfurullah. Çaya geldiğinde seni bir döveriz. Şey yaparız. Helalleşiriz.
0: Olur abi. Tamam. Özellikle Umut abinin dayağını yemek istiyorum zaten. Sabah saatlerinde.
2: Tamam, bekliyoruz.
1: Çorap getir bari.
0: Olur abi. Olur. Babet mi istiyorsunuz?
1: Dantel.
2: Abi çorap. Çorabın üstüne. Çorabın üstüne bir şey.
3: Efendim abi.
0: Tamam, sana dantelli göndereyim abi. Şaşırsın.
2: Dur oğlum. İsa demedi. Hüseyin dedi zaten.
3: Abi nasıl gideceğim ben onu? Giyebilir miyim?
1: Abi göndersin abi, bir dene.
0: Yani.
2: Abicim bir dakika, bir dur, bir dur, bir dur. Engin sen çorabın üzerine yazı yazabiliyor musun?
0: Tabii abi yazıyorum.
2: Tamam o zaman senden. Şimdi bir çorap.
0: Abi şöyle söyleyeyim. Yani sizin isminizi ayakta taşımanızı istemem.
2: Hayır yerine... be abi başka bir şey yazdıracağım. Dur başka bir şey yazdıracağız.
1: Diğer isimleri istiyorsun yani.
2: Başka bir şey yazdıracağız oraya.

0: ben normalde aklıma gelmişti. Serdar abi olsun.
1: Olsun şey, be abi ne olsun, bizim ismimiz ayakta olsun, ne olacak ya?
2: Ben yani, de temsili olarak bir koli alabilir miyim? duvarıma bir dolabı.
3: Fatih Bey bir şey diyebilir miyim Fatih Bey?
1: Tabii İsa Beyciğim, buyurun.
3: Benden mi istiyorsunuz?
1: abi sen şimdi vidanjör operatörü isteriz ama şimdi belediye izin vermez. Kişisel verilerin kullanım şeyine girer.
2: Abi sen hortumu dışarı şey yapma yeter.
0: Hadi abi şöyle yapalım mı? ben nasip olursa pazartesi günü sizin de müsait olduğunuz yayın sonrasında bir geleyim, bir tasarımımızı komple kendimiz yapalım. Ona göre hatıra olarak.
1: Abi bak şöyle yap. Sen yine gel de tasarıma masarıma gerek yok ya. Çorabın üzerine bir kafa açan uzman. Bir izleyecek tamam. Bir şey değil. Hatta yapabilirsen Serdar yayında, Serdar trafikte de yap ki biz bunu çerçeveletip buraya koyalım.
0: Tamam abi, olur.
1: Çağrı bir insansınız.
0: Hiç problem değil.
1: Çok teşekkür ederiz. Temsili olarak. Burada bizim abi yerlerimiz var. O yani işte atıyorum kolonun etrafı, duvarlar, bir keşeler, bir yerler. Hep dinleyicilerimizden gelen hediyeler var. Böyle anı, hatıra 10 yıldır duruyor orada mesela. Seninkiler de dursun ya. İstiyoruz. Seninkiler
0: tamam,
1: de dursun.
0: Baş tacısı.
1: Eyvallah. Akşamla oluyoruz. İsa ve Engin'i. Babalar görüşürüz.
0: Hayırlı akşamlar.
1: Sağ olun
0: efendim. Mahvola kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güzel hafta sonları Fatih abi.
1: Sağ ol kardeşim. Çok meşhurdur şakaları. Engin o kadar yanlış iş yapıyor ki. Ya şu adam pazarlamacı olsa, satış pazarlama. Yani
2: ya helal olsun ya.
1: Kıta birincisi olur ya. Kıta yani. Ülke değil, kıta birincisi olur. Bu da abi ben isminizi yazacaktım ama abi, isimler bacakta ayakta olmasın abi.
2: Gider ayak radyo dedi, Fatih Yıldırım'dan itfaiye haftasına girdi. Çorap.
1: Ama bağladı bir şey ya.
2: Vallahi helal olsun. Vidanjörü de bildi.
1: Bildi, uyanık da yani.
2: Ben şüphelendim yani.
1: Abi bu adam ilginç bir adam, bak böyle adamlar nasıl olur biliyor musun? Şöyle adamlar oluyor bence. Engin gibi adamlar şöyle oluyor. Mesela bir ay önceden plan yaparsın. Bir ay önceden.
2: Evet.
1: Mangal planı. Son gün iptal olur onun yüzünden. Ama kızamazsın.
2: Döversin. Yani bunu ben döverim.
1: Anca döverek yani serinlersin. Ama seni bir bağlar ki dersin ki ya tamam adamın işi varmış ya. Halbuki bir aydır ben o günü plan almıyorum kardeşim baktığında. Öyle bir adam. Engin öyle bir adam.
2: Şeytan tüyü mü?
1: Ya bravo, bravo.
2: Öyle bir şey.
1: Şeytan tüyü tam olarak bu. Şeytan kılı diyelim. Daha tüyü biraz çünkü şey
2: çorap
1: oldu.
2: Çorap gibi. Yani tüyü, çorap. Evet.
1: Hadi bakalım araya gidelim o zaman.
2: Gidelim.
1: Hadi bir ara, aradan sonra final, veda.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
5: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Reklam.
6: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Kahve makinesi deyince Vatan.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
3: yatsan. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: 24-30 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin

0: Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Veda zamanı bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Şahaneydiniz. Hepinize minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir hafta olsun diliyoruz efendim sevdiklerinize. Ama beni nereden dinlediğinizi lütfen yazınız. Favori şehrimizi bir görelim. Favori şehrimizi görelim. Benim favori şehrim, yani bu akşam en çok nereden dinlendiğimizi ben söyleyeyim. Bir de Hüseyin'den de tahmin alacağım. Benim bu akşam tahminim en çok Mersin'den dinlendik gibi geliyor. Yanılıyor da olabilirim ama Mersin-Ankara arasındayım yani diye düşünüyorum. WhatsApp'tan bir yazar mısınız en çok nereden dinlediniz? Ya Ankara ya Mersin diyorum ben.
2: Ben de Adana gibi geliyor bana.
1: Çakalsın. Büyük çakalsın.
2: Bakmadım.
1: Büyük çakalsın ama Adana'da vardı. Sevgili dinleyiciler, en çok nereden dinlendik bu akşam merak ediyoruz. Bize bir yazınız efendim. Kayseri canım Kayseri ama 3 tane seçenek var elimizde. Mersin, Ankara ve Adana olarak WhatsApp akıyor, bakacağız. Finalde bakacağız efendim. Ben söylemeyeceğim, Hüseyin söyler. Ben söyleyince uyduruyor diyorlar. Siz o sırada yazarken ben o sırada şey yapayım. Kampanyayı hatırlatayım. Uğur'da bir kampanya var. 30 Eylül son tarih. Kampanya şöyle. Beyaz ve inox olmak üzere iki renk seçeneği olan bir ürün var. 7 bölmeli no frost dikey derin dondurucu. Efendim. Beyaz renk olan 44.990, inox olan 49.990. Avantaj bitti mi? Bitmedi. 7 yıl garanti var üründe. Kompresörde de 10 yıl garanti var. Kaçırmayınız. Yani hem geniş açımlı hem nefrost, nonfrost teknolojisi var. Hem uzun garanti süresi filan. Bunlar bir üründe olması gereken şeyler. Bence bir şey yapın. Bir inceleyin. Ürünle ilgili detayları web sitesinden de bakabilirsiniz. Sevgili Uğur yetkililerine bu güzel kampanyalar için teşekkür ederiz efendim. Var olsunlar. Aydın Nazilli'ye selamlar. Peki. Şimdi program bitiyor. Güzel bir hafta sonu dilerim. Hüseyin en çok neresi geldi?
2: Ankara.
1: Ankara geldi değil mi? Ben bir şey demiyorum, bak Ankara geldi. Ankara akıyor abi. Ankara başka bir seviyede. Öpücükler Ankara'ya diyoruz. Öpüyoruz Ankara'ya. Selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Instagram'da beni bulabilirsiniz. Fatih Yıldırım com.tr. Radyonuzda Alem FM com. Radyonuz Alem FM com. Ya canım memleketim Kocaeli beni rahatsız ediyor. Sinirlendiriyor. Böyle valla.
2: Bugün memleketinde maç var.
1: Ondan mı lan acaba? Memleketi göremiyorum doğru düzgün ya.
2: Türkiye-Fransa.
1: Öyle mi? Evet. Kocaeli'de.
2: Kocaeli'de.
1: Türkiye-Fransa mı var?
2: Evet.
1: Yedir. O kadar futbolla aram yok. Millilerde küsüm. Sen değil misin?
2: Ben de küsüm de bugün barışabiliriz.
1: Bugün evet. Bugün tamam. Bugün belki barışılabilir.
2: Yani Mbappe'yi bir sarsalar şöyle.
1: Diyorsun.
2: Tabii.
1: Çok futbolla ilgili konuşma. Bende hiç yok. Yani beni parmağında oynatabilirsin. Hiç yok. Bende hiç yok. Sadece kırmızı beyazlar biziz. Onu bir başka.
2: En son milli maçtan sonra bende de yoktu.
1: Gitti değil mi? İşte,
2: vatan sevgisi.
1: Öyle geliyor. Vatan sevgisi baki. Şahane bir hafta sonu diliyorum. Allah karşınıza iyi insanlar çıkarsın sevgili dinleyiciler. Pazartesi bir aksilik olmazsa tekrar burada olacağız. Yazıcıklarınızı öpüyoruz. Pazartesi görüşürüz ve unutmayın yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu. Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
11: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
9: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
11: Ben Cenga Gorili. Yıllar sonra dersimi aldım. Artık dağınıklık sevmiyorum. Annemin sözünü dinleyip derli toplu bir çocuk olacağım.
12: Dikkat! Bir gorilin böyle konuştuğunu duyuyorsanız gerçek değildir. Zaten goriller de konuşmaz. Aldanmayın. Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti Cenga.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
14: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır.
1: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
15: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
15: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
15: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
15: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
16: Ama dememek için ama sigorta.
0: Yeni saatte de.
17: Tüm zamanların.
0: En iyileri için.
18: Dağ tepe toprak.

yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: saat 21.
1: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
2: Modunu seç, müziğini dinle.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve Serdar yayında başlar. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bilyesi bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk gelinden kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenler. Herkese merhaba.

Herkese selam sevgili dinleyenler. Size selam, size selam getirmişler. Hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz değerli dinleyenler. Şu dakikalarda milli takımımızın maçı 33. dakika içerisinde ve 0-0 sevgili dinleyenler. Dur hemen bakıyorum 22 mesajına hemen.

Bu geceki yayın milli maçı bekleyenlere gelsin mi yazmış efendim. Bir bak bakayım, milli maçı bekleyenlere armağan ettik mi daha önce Hüseyin? Gelsin mi? Bir bak bakalım. Herhalde etmemişizdir daha önce diye düşünüyorum. Bir bak bakayım sana zahmet.

Milli maçı izleyenlere gelmiş. E bekleyenler, izleyenler nereden baksan aynı şey. Onun için geçiyorum abiler ablalar bunu. Haberiniz olsun. Evde köpek besleyenlere gelsin demiş efendim. Hüseyin bir bak bakayım, evde köpek besleyenlere armağan etmişiz daha önce. Sana zahmet, bir bak bakalım.

bakıyor. Füsü kontrol edip şimdi bize haber verecek. Sevgili Hüsü, sevgili dinleyenler. Sevgili Hüsü, sevgili dinleyenler. Ha, sevgili Hüsü, sevgili dinleyenler. Bir baksın Hüsü de. Evde köpek besleyenlere gelebilirmiş. O zaman evde köpek besleyenlere gelsin gecenin yayını. Sevgili dinleyenlerim. 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 0536-901-8902 sevgili dinleyenlerim.

Değerli kardeşim, Buse'na Sürmeneli'yi de kazandığı şampiyonluktan dolayı tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Maaşımızı yurdun, dünyanın dört bir yanında herkese dinlettiği için. Teşekkürler. Sağ ol şampiyon. Buse Sürmeneli. Yine şampiyon. Avrupa şampiyonu. Kardeşim benim.

0: Maç izliyor musun demiş. Valla ekran açık ama bana doğru dönük değil. Biraz çapraz. Şöyle bir bak, bu kadar. Şöyle bir eğilmem lazım görmem için. Yani ses böyle gelirse anla ki maça bakıyorum. Bak ses böyle uzaktan gelirse anla ki bakıyorum. Ama şöyle gelirse anla ki görmüyor. Bir şey olursa bana haber verirseniz öyle bakarım. Sonuçta milli maç yani. Bir şeyler olur. Bir gol mol olur. Haberimizin olması lazım. Yoksa Galatasaraylıyım. Galatasaray maçlarında açmıyorum. Zaten bu dünyada önemli ne olsa iyilerde bir şey, iyi kötü bak, ne olsa Serdar yayınlarının saatinde oluyor. Geriye dönük bakabilirsin. Maç olur bizde olur. Başka bir şey olur Allah korusun. Kötü de olsa bizim saatte. Hep bizim saatte yani. Hep bizim saatte. İyi şeylerde sıkıntı yok ama Allah kötüyü bir daha yaşatmasın inşallah. Amin amin amin. Hep Serdar yayında saatinde hep. Adem varken UEFA'ya mail atmıştık biz. Şampiyonlar Ligi'ne filan. Evde köpek besleyenlere gelebiliyor sevgili dinleyenler. Gecenin yayını başlıyor. Evde köpek besleyenlerin yayını. 0536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler. 536-901-8902. Buse Naz'a ne olmuş ki demiş efendim. Buse Naz daha ne olsun, kızın almadığı şampiyonluk yok. Şimdi Avrupa şampiyonu oldu kardeşim benim. Selam ederim. İki Buse Naz'ı da çok severim. İkisi de kardeşim gibidir benim. Çakıroğlu da Sürmelen'de. İkisi de sağ olsun. İkisine de selam ederim ya. Yani. İkisine de çok böyle birebir de muhabbetim olduğu için onların yeri bende ayrıdır. İkisine de selamlar. Tabii birçok kardeşim var ama Buse Naz'lar birazcık farklı bende. Hani yanlış anlaşılmasın. Bir de branşından dolayı yani bokstan dolayı biraz daha özel ilgiliyim desem yanlış olmaz onlara. Ya diğerlerini de çok severim ama onu da söyleyeyim. Evet dur bakalım şöyle. Salı günü ameliyat olacağım Serdar. Beni ziyarete gelir misiniz diyeceğim ama ben Batman'dayım demiş efendim. Yani numara yazarsanız ararız ama sizi, bir sorun yok. Hani Batman'a şimdi yalan söylemeyeyim, burada şimdi sevimlilik pıtırcıklık yapmayayım, size öyle geliriz meliriz falan diye. Gelemeyiz Batman'a da numara yazarsanız sizi yayına bağlarım ama. Herhangi bir sorun yok. Rahime burada mısın Rahime? Bugün senin son günün biliyorsun. İkinci saatte senin yerine başka bir dua bulacağız artık. Rahime burada mısın? Bir dakikan var Rahime. Hadi bakalım bekliyorum seni.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
0: Hadise Hüseyin'i aradı yüksek ihtimalle. Ya benim bu şarkıyı az çalıyorlar, onu bir çalalım dedi. Hani bütün herkes Hadise'nin dur bakalım nerede şöyle. Ha, tamam. Hadise'nin herkes şu şarkısını söylerken bizim bu şarkısını çalıyor olmamız. Dur bakayım şöyle. Ha, tamamdır. Hadise'ye selam söyle Hüseyin. Bunu çaldım ben. Söyleyeyim.

0: Uğurcan sağlam bir kurtarış yaptı demişler efendim. Tamam, bana böyle maçı söyleyin. Mümtaz abi neredesin? Goller cepte Mümtaz. Yok musun aramızda? Dur, Rahime burada mısın dedik. O bir şey göndermiş, bakalım.
1: Buradayım.
0: Neredesin ama? Bir dakika, neredesin? Bir dakika dur, neredesin? Heh, şu.
1: Buradayım.
0: Ha, tamamdır, arkadan bizim, ben de diyorum ki ne oluyor, arkadan bizim sesimiz geliyormuş buradayım belki.
1: Buradayım.
0: İnşallah çocuğun olur Rahime. İnşallah çocuğun olur Rahime. İnşallah çocuğun olur Rahime. İnşallah. İnşallah olsun. Bakalım bugünün duası ne seçilecek? Aa, ikinci saatte bakacağız ona, söyleyeyim. Şimdiden yazan var mesela. Hani benim duamı alın, benim duamı alın diye. Yok yok, ikinci saatte yapacağız. Size şimdi soruyorum. Gecenin bu saatinde radyoda ne konuşulsun istersiniz? Bunu bayağıdır yapmıyoruz. Konuyu size bırakmıyordum. Hep ben söylüyordum değerli dinleyenler. Buyurun bakalım. Gecenin bu saatinde radyoda ne konuşulsun istersiniz? Konusunu seçmiş olduğumuz dinleyiciye canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hedaya. Bir adet milli takım tişörtü hedaya. Bir kolide Sarıyer Kola. Bir kolide Sarıyer Kola. Buyurun. Konu önerilerini açayım. Gecenin bu saatinde radyoda ne konuşulsun isterseniz. Konusunu seçtiğimiz dinleyiciye milli takım tişörtü artı bir koli Sarıyer Kola. Haydi bakalım.

Gecenin konusu başımıza gelen talihsizlikler olsun mu? Aa, bilemedim. Allah. Pişmanlıklarımız. Yok ya, çok aşmış muhabbeti geliyor onda ya. Çok böyle aşmış muhabbeti geliyor onda. Hiç bence. Skeç yapıp sabunu bulalım. Sabunu bulmak. Bir şehir olsan hangi şehir olursun? Neden? İsim vermeden yöneticine veya patronuna söylemek istediğim bir şey. Kesinlikle vazgeçilmezlerimiz olsun. İyi yayınlar. Bilemedim. İyi yayınlar. 23'ünde konuşurduk. Tişört için aramadınız, unuttunuz öyle. Dur bir dakika. Hemen işaret. Hüseyin'cim, tişört için bir şey var. Şuna bir bakıver. Sana zahmet.

Menemen soğanlı mı soğansız? Yok. Açmadı beni. Hayaller hayatlar konuşalım. Yapmadığınız pişmanlıklar. Yok. Karşınızdakine söyleyemedikleriniz. Yok. Parasını hak eden eşyalar. Konuştuk. En son kahkaha attığımız olay. Dün gece Serdar yayındadır. Arabalar hakkında olabilir. Olmaz.

Pandemide dışarı çıkmak için uygulanan yöntemler. Pandemi ya, öyle bir şey geçirdik biliyor musun? Pandemi. Bir şey diyeceğim, ben konuyu buldum ama kendime nasıl tişört vereyim ki şimdi ya? Hani kendime nasıl tişört vereyim? Vallahi konuyu ben buldum sevgili dinleyenler. Yapacak bir şey yok, onun için tişört hani veririz biliyorsun, ben de ben öyle elim boldur benim, her bağladığıma veriyorum. Konuyu veriyorum, hazır mısınız? Pandemiden bizde kalanlar. Pandemiden kalanlar. Pandemiden sende ne kaldı değerli dinleyenler? 0536 901 8902 536 901 8902 sevgili dinleyenler. Pandemiden sende ne? Pandemi deyince hiç hatırlamayan var ya. Sanki bir tek ben yaşamışım gibi. Pandemiden sizde ne kaldı sevgili dinleyenler? Pandemiden sizde ne kaldı? 0536 901 8902 536 901 8902 ne kaldı pandemiden sizde?

Bende ruh hastalığı kaldı mesela. Ha benim öyle tek başına böyle tek böyle net böyle verebileceğim. Spesifik demek istemedim, onun için net dedim. Tek başına böyle verebileceğim bir şey yok bende. Komplo W ruh hastalığı kaldı bende. Ruh hastalığı. İçimizdeki en komik kalanlara, en enteresan kalanlara, en vay be dedirtenlere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Yanında bir kolye de Sarıyer Kola. Buyurun bakalım.

Evet sevgili dinleyenler, 536 901 8902. Pandemiden sizden ne kaldı? Heh. Bizim çocuk kaldı abi, pandemi de oldu demiş efendim. Pandemi kardeşliği. Yüzüklerin Efendisi gibi oldular onlar. Biliyorsun her yere yayılmış olabilirler yani. Her yere. Eldiven kaldı bende demiş. Ya ben var ya, bir gün otoparkın kamera kayıtlarına düşeceğim diye çok korkuyorum. Motoru otoparka götürdüğüm zaman motosikletin bir şeyi var. Brandası var. Sağ olsun kediler tuvalet yapmışlar. Bu üçüncü branda bu arada, almıyorum artık. Çünkü yapacak bir şey yok. Yani böyle bir koku olamaz sevgili arkadaşlar. Böyle bir koku olamaz. Yemin ediyorum ki şaka yapmıyorum. Vallahi şaka yapmıyorum. Pudrası eldiven var ya, bir kutu ondan aldım. Arabaya koydum. Gittiğim zaman motosikletin brandasını iki elime de eldiven takıyorum. Brandayı öyle, çünkü mümkün değil yani. Elimdeyse elim keserim ona yani. Ben hiç... Böyle bir koku olamaz değerli dinleyenler. Bu yani... Çiş kokusu değil, kaka kokusu değil, kedi kokusu değil. Yani dünyada var olmayan bir koku bu. Eldivenle onu böyle iyice şey yapıyorum, örtüyorum, geçiriyorum böyle iyice. Ondan sonra bırakıyorum. Kameradan beni seyrediyorlarsa çok gülüyorlardır bana. Ama yani kusura bakmayın onu, kusura bakmasın. Kediler kusura bakmasın. Ama elleyemem onu yani, ben yapamam yani. Böyle bir koku olamaz. Böyle bir şey yok. Sevmediğimiz birinin evinin önüne gitsek o vallahi evi boşaltır. Bak böyle bir... Yani bö yani. Very iğrenç. Çok. Çok kötü. Çok. Bö yani. Bakıyorum pandemide sizden ne kalmış?

Arabanın torpidosunda kalan maske. Koku alamamak kaldı abi demiş efendim. O bazen hala bende de var biliyor musun, bazen koku yok yani bazen. Evde, arabada, işte her yerde kolonya şişesi. Tokalaşmamak abi. Hala yumruklaşıyoruz. Aa, öyle bir şansım var mı ya? Beni görünce atlıyorlar. Vay abim falan diye. Diyorum ki mesela bazen. Terliyim diyorum. Hani terliyim diyorum. Bir şey olmaz abi, ben rahatsız olmam. Oğlum ben olurum ya. Bu dünya senin etrafında dönmüyor ki baba ya. Hani ben olurum yani. Terliysek de sarılmayalım. Ya şu erkek erkeğe öpüşme şey zaten kalksın ortadan ya. Kalksın ortadan.

Panik atak kaldı. Neyden dolayı? Pandemiden bende eski dizi sevgisi kaldı demiş efendim. Merhaba Serdar. Pandemide bende eve gelen kargo poşetlerini açtıktan sonra el yıkama takıntısı kaldı. Vallahi bak çok yani üst düzey yapımcı bir abim evine morotesi ışık almıştı. Verdiği siparişleri o gün değil. Bir gün böyle 24 saat boyunca morotesi ışığın altında bekletiyordu kilerde. Kilerde bekletiyordu. Işığı yakıyordu filan. Neler yaşadık ya. Oğlum benim birkaç videom var bildiğin cerrahi eldiven böyle ameliyata giriyormuş gibiyim yani ben. Kilo. Kaç kilo? Her an korona gelebilir diye evde maske bulundurmak. Kedi kokusu için ara beni. Daha neyi için arayayım abi, çöp oldu. Üçüncü bu. Bak bir kere radyonun oradaki motosikletçiden aldım branda. Bir kere internetten aldım. Bir tanesini de arkadaşım getirdi. İlk ikisi çöp oldu. Yine kedilerden dolayı. Bu üçüncü de çöp. Hani... Yine diyorum bak, birisine bir kötülük yapmak istiyorsanız ben size bu brandayı vereyim, götürün onun yanında bir yere atın. Arabaya falan sinecek diye çok korkuyorum yani. Benden korona kaldı abi, ben o günden beri korona gibiyim sayın. Biri korona oldum deyince böyle dalga geçiliyor değil mi artık? Hani biri diyor ki mesela korona olmuşum diye, korona mı kaldı lan filan. Allah Allah, korona mı kaldı? Pandemi yazmış, ben de öyle okudum. Pandemide bende kalan el yıkama hastalığı. Pandemiden bende kalan iğne ağrısı hastalık kaldı. İğne ağrısı. Ben iğneye karşı uyum var benim de. Halen haftada bir ekmek pişiriyorum demiş efendim. Kolonya alışkanlığı kaldı. Sonra dur bakayım başka. Evet. Pandemide babam pozitif çıktı. Ben de 5 yaşındaydım. Babamın kapısında nöbet tutuyordum resmen. 5 yaşındaysan pandemide şu an kaç yaşındasın evladım sen? Kaç yaşındasın? Gülüm şu an kaç yaşındasın? Pandemide 5 yaş. 2019'dan hesaplasak pandemide kaç yaşında? 15 değil ya çocuk da. Hey maşallah ya. Serdar, pandemi her an geri gelebilecekmiş gibi hala 5 kutu maske saklıyorum. Yok, onu artık yapmazlar. Hani maske herkesin evinde artık kutu kutu olduğu için, hani bir pandemi olursa maskeden fırsatçılar para kazanamayacağı için başka bir şey olur bu. Hani başka bir şey. Bu sefer gözlük mözlük satışı patlar. Yani gözlük takmamız icap eden bir salgın olur bu sefer. Ha çünkü maske herkeste var, daha alma, bende de var mesela 10 kutu falan vardır herhalde. Yani. Lan 500 lira verdim bir kutu maskeye ya. 500 lira. 2020'de mi ne artık işte kaçtı. 500 lira verdim. 500 lira. Vay be. Aşıdan dolayı unutkanlık. Ondan mıymış o ya? Bazı şeyleri aşıya bağlayanlar var ya mesela. Hani bacağı ağrıyor adamın mesela. Hep aşıdan vallahi. Hani hep aşıdan. Manita bulamıyor. Aşıdan vallahi. Aşıdan önce çok şeydim ya ben. Çok aktiftim ama şey yok yani aşıdan. Aşıdan dolayı unutkanlık. Harbi mi?

0: 30 kutu maske kaldı, iş yerinden verdiler. Onlar da daralmış artık herhalde, kamyonla almışlar. Al şunu götür, gözümüz görmesin artık. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba
1: Serdar Bey.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
1: Çok şükür, Allah razı olsun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim abi, teşekkür ederim. Sizi niye aradım, unuttum ben.
1: Ben de unuturum herhalde.
0: Yok yok, aşıdan dolayı unutkanlık yazmışsınız.
1: Evet, gerçekten yani unutkanlık oldu bende bayağı bir.
0: Hani çok özür dilerim abi, valla şeyden sormuyorum yani, öyle başka bir niyetim yok sormada. Niye aşıya bağlıyorsunuz bu unutkanlığı?
1: Ne bileyim yani, bağlayacağı başka bir şey yok.

0: atıyorum yani.
1: Sayın abim, samimi miyiz? İstediğim gibi konuşabilir miyim sizinle acaba?
0: Tabii ki, tabii ki. Ya.
1: Ben inan bana yani kardeşin olarak şu, bunun pek aşıyla bir ilgisi yokmuş gibi hissediyorum ben.
0: Bilmiyorum yani, ben artık öyle o şekilde düşünüyorum da.
1: Evli misiniz abicim siz?
0: Evet, evliyim.
1: Anladım. Bir hafta önce mesela ne yaptın bana? Bakayım, bugün günlerden ne? Cuma. Geçen hafta cuma günü ne yapıyordun? Bana bir anlat bakayım.
0: Geçen günü cuma günü.
1: Geçen cuma ne yapıyordun? Bölüm bölüm gidelim. Evet, ne yapıyordun?
0: Yani cuma? Ben yani gerçeği soracak olursa gerçekten ben hatırlamıyorum yani.
1: Yani işte
0: ben servis şoförüyüm. Servis yaptım biliyorum ama aradan ne yapmışım? Bunu mesela pek aklıma gelmiyor yani.
1: O tamam, cumartesi bir... ne yapıyordun?
0: Cumartesi.
1: Cumartesi ne yapıyordun?
0: Cumartesi servise gidip geliyorum. Yolcuları götürüp geçiyorum. Evde oturuyorum.
1: Pazar ne mesela... yapıyordun? Pazar ne yapıyordun?
0: Pazar günü köye gittim.
1: Bak, hatırlıyorsun. Peki.
0: Konuştukça demek hatırlanıyor.
1: Peki başka bir soru. Köye gittiğinde köyden gördüğün ilk kişi kimdi? İlk kimi gördün köyde?
0: Köyde ilk gördüm annemdi.
1: Anneni gördün ilk.
0: Evet.
1: Yolda falan kimseyi görmedin mi?
0: Ya hatırlamıyorum vallahi. Yani öyle arabayla gittik direkt hemen.
1: Ne yapıyorsun? Üstünden mi geçtin insanların ya? Hatırlamıyorum diyorsun ya.
0: Bilmiyorum.
1: Neredensin abi sen?
0: Manisa'da.
1: Manisa'da.
0: Evet.
1: Anladım, tamam. Manisa'dansınız. Köy neresi sayın abicim?
0: Köy Göl Marmara Ozanca köyü.
1: Nerede o? Manisa'da mı?
0: Evet, Manisa'nın bir ilçesinin köyü.
1: Tamam. Mesela bu sabah kaçta kalktın?
0: Sabah 6'da kalktım.
1: Sabah 6'da kalktın.
0: Evet.
1: Tamam. Bu sabah kalktığında ilk hatırladığın şeyi söyle bana. Sabah uyandığındaki ilk hatırladığın şeyi.
0: Vallahi ilk hatırladığım şey, çok affedersiniz, kalktım lavaboya gittim yani. Elimi yüzümü yıkadım.
1: Lavaboya gittin, elini yüzünü yıkadın.
0: Evet, ondan sonra hazırlandım. İşe gittim yani.
1: Hazırlandınız ve işe gittiniz.
0: Evet.
1: Tamam, bak hatırlıyorsun. Mesela hiç yengeyi hatırlamadın, ben onu.
0: Onu hatırlamamak mümkün değil yani.
1: Hayır, çocuk var mı?
0: Var.
1: Kaç tane?
0: 4 tane. Ellerinize öperim.
1: Hey maşallah. Allah bağışlasın. 4 da hiç unuttun yok değil mi? Harbi 4 yani. Böyle 5'li 4 falan değil yani.
0: 4 yok, yok, unutma.
1: 4. Tamam. Sana milli takım tişörtü gönderiyorum. Bir koli de sarı yer kola gönderiyorum. Giydikçe içtikçe bizi hatırla, olur mu?
0: Çok teşekkür ederim. Ben rica ederim. Zaten sürekli dinliyorum.
1: Sağ olun abi.
0: Tavsiye de ediyorum.
1: Teşekkür yani. Ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İsim nedir abi sizin?
0: İsmim söylesem yani.
1: Unuttun değil mi? Unuttun.
0: Yok ya, öyle bir şey. Reis benim ismim.
1: Ne adın?
0: İsmim Reis.
1: Reis.
0: Evet, Reis Tan.
1: Gerçekten Reis mi adın, Reis Tan?
0: Evet, işte ben dedim ya, söylesem tamam. Diyeceksiniz ya.
1: Hayır canım, ne alakası var, öyle koyulduysa öyle koyulmuştur.
0: Yok
1: yani.
0: Gerçek.
1: Tamam. Tamam Reis, öpüyorum seni, görüşürüz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ ol Reis. Bana bundan sonra yazarken şey yaz. Serdar Reis ben yaz. Ben seni öyle hatırlayayım, tamam mı?
0: Tamam.
1: Tamam. Eyvallah abi, görüşmek üzere. Sağ olun.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ ol, var ol, teşekkürler. Evet. Aha geldi yine bizim şarkı. Hüseyin Reis'i işaretledim ona göre.

Hazır mıyız? Bilenlerle beraber. Hadi bakayım. Nefesim almazsam biterim. Nefesin olmasa... Dur şöyle bir bakayım, maçın ikinci yarısı başlamış mı? Nefesin olmasa... Evet. Maçın ikinci yarısı başlamış sevgili arkadaşlar. Hiç kimse de haber vermiyor ha. Başlamış maçın ikinci yarısı 0-0. Mümtaz abi neredesin ya? Görev adamı neredesin?

Kedi gelip kokutmasın diye çok çeşitli şeyler var burada. Şöyle yap, böyle yap, şöyle yap, böyle yap. Beni bilen biliyor. Şimdi hayvanseverliği ispat etmenin lüzumu yok yani. Kedilerin öyle gelmesinden, gitmesinden falan ve şikayetçi değilim ben. Hani motoru yatabilir, kalkabilir. Ama koku tabii enteresan. Galiba bunun için bir önlem alacağım. Yani 3 tanesini çöp ettikten sonra şeyin, brandanın. 4. ben bu hafta sonu alayım. Çünkü eldivenle bile tutmaya tiksiniyorum artık yani, öyle bir şey. Yani çok yani kokuyu görmenize tarif edebileceğim bir şey değil. Bak maskeyle yanına git, kokuyu. Kokunun tadı var lan, tadı. Vallahi tadı var kokunun. Hani böyle çekiyorsun koku, tadı var yani kokunun. Kokunun tadı olur mu ya? Havada gözüküyor koku. Havada gözüküyor bildiğin. Artık bir evet bir önlem alacağım herhalde. Yani diye düşünüyorum. Sonra dur bakayım. Pandemi sayesinde bulmaca çözmeyi öğrendim demiş efendim. Bulmaca çözmek. 60. Hastası var. 80, 90, 100. Serdar, pandeminin hep kötü yanlarından bahsediyoruz ama bir iyi yanı vardı. Pandemide yollar bomboştu. Trafik derdi yoktu. Evet. Biz tabii işten güçten, basından dolayı bizim girip çıkmamızda sorun yoktu. Ben yayına gittim geldim bir süre. Yalan yok yani, gittim gel biliyoruz zaten, gözünüzün önünde yaptım. Basın mensubuyum diye, hani basın çalışanıyım diye çıkıp sahilde yürümedim ben. Bilmem anlatabildim mi? Bilmem anlatabildim mi? Korona geçiren var mı aranızda korona? Ben var ya, şans eseri insanlara bulaştırmadım koronayı. Nasıl olduğum hakkında da en ufak bir fikrim yok. En ufak bir fikrim yok. O tarihlerde zaten şu anda sizlere seslenmiş olduğum stüdyonun altyapısını yapmıştık. O tarihlerde hiç kimseyle temasım yok. Hani 5 gündür, 6 gündür, belki 7 gün, 8 gün, 9, 10 gün artık günleri bilmiyorum. Hiç kimseyle temasım yok. Hiç kimseyle ama. Sadece stüdyodayım, yayınları yapıyorum yine her gün. Hiç dışarı çıkmıyorum o böyle katı kapanmaların olduğu tarihlerde. Sonra bir şeyden dolayı bizim ekipçe bir şey yapmamız icap etti. Ekipçe. Sağ olsunlar bana dediler ki abi ekibi sen organize et. Ben de ekibi organize ediyorum. İşte şöyle olsun böyle olsun falan. Bir yerde böyle maskelerle falan filan buluşacağız. Bir şey yapacağız. İşle alakalı bir şey. Bir ses mi vereceğiz? Bir şey yapalım. Vallahi inanın hatırlamıyorum ya. Herkese dedim ki, herkes dedim hastaneye gitsin test yaptırsın. Test sonucu pozitif olanlar aramıza dedim olmasın, gelmesin dedim. Tamam dedi herkes, testleri yaptırdı. Sonra kendime dedim ki ekip başısın diye artistlik yapma, sana kimse bir şey demiyor diye. Sen de dedim git yaptır kendi kendime. Gittim test yaptırdım, koca 10 küsür kişilik ekipten bir tek ben pozitifim. Hani 5-10 gündür kimseyle de temasım yok. Kimseyle de temasım yok. Sinekten mi kaptık nedir bilmiyorum. Pandemide herkes berber oldu. Rahime inşallah çocuğun olur. Fatma yazmış. İnşallah, hadi bakalım.

Yine kokuturlar Serdar, parana yazık, kulübe yaptır. Benim de siyam kedim var demiş. Nereye kulübe yap, kedilere mi? Kapalı otopark ya, kulübeye ne gerek var? Motosiklet için diyorsanız otoparkın içinde otopark mı yaptırayım bir daha? Ne yaptırayım yani? Etrafa çamaşır suyu dök. Herkes tam anlamıyla el yıkamayı öğrendi. Çok şükür. Hatice Akbaş'ımı da tebrik ediyorum. Ona da, onun da haberi şu anda önümde. Hatice Akbaş 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Hatice'ye de tebriklerimizi iletiyoruz. Sağ olsun kardeşim, gururlandırdın bizi. Ya özellikle boksörler böyle derece aldığı zaman, hani bizim kızlardan çocuklardan sorun değil hangisi olursa, ama branş boks olunca ben daha bir böyle şey, daha bir gaza geliyorum böyle. Maç kaç kaç abi, bakamıyoruz demiş efendim. Maç hemen bakayım dur. Şöyle maç 0-0 abicim. Maç 0-0. Dakika da keşke baksaydım, dur bir dakika. Dakika kaç? 51'miş evet. Dakika 51'miş. Ağzını kapatarak hapşırmayı öğrendi insanlar demiş efendim. Ben Covid olmadım. Peki. Demin yazan kardeş hani dedi ya pandemide 5 yaşındaydım falan diye. Şimdi oğlum şimdi kaç yaşındasın dedik. Abi 11 yaşındayım. Telefon babamdan cevaplayamadım. Ama bir ararsan seyirciye 2 yıl gülme garantili anı var. Ararsan beni demiş efendim. Bak. 2 yıl gülme garantili anı. Zaten güldürdün oğlum bizi yani. Bizi zaten güldürdün canım kardeşim benim. Bizi zaten güldürdün. Dur bakayım, arayalım seni, seninle bir tanışalım dur. 11 yaşındaki adı ne acaba? Dur bir arayalım ya. Bir tişört verelim ona değil mi? Milli takım tişörtü verelim. Tamam.

0: Alo. Alo.
1: Alo.
0: Abi merhaba.
1: Merhaba.
0: 11 yaşında bir kardeşim varmış orada. Onu alabilir miyim abi? Sizle konuşuruz sonra.
1: Evet. Alper Bey sizi istiyorlar.
0: Tamam.
2: Aa.
0: Alo.
2: Alo.
0: Alper mi adın?
2: Evet abi.
0: Ne haber?
2: İyi abi.
0: Alper, hoparlör açıksa hoparlörü kapat.
2: Aa, şimdi açmış. Dur, fark
0: et. Yok yok, kapat Alper'cim. Kapat. Orada radyo açık. Sana bazı şeyleri kapattıracağım şimdi. Radyoyu da kapat, yoksa eko yapar ses. Anlamayız birbirimizi.
2: Açtım şimdi abi.
0: Tamam, radyoyu da kapat. Bu arada gol yedik galiba. Değil mi? Evet. Maalesef gol yedik. Bu arada gördüğüm kadarıyla Mbappe attı. Dakika 54. Olsun, yapacak bir şey yok artık. Daha var, daha maçın bitmesine var. Heh, evet. Alper'cim, burada mısın kardeşim?
2: Evet abi, buradayım.
0: Tamam, kapattın radyoyu. Doğru mu?
2: Aynen abi, dışarıdayım hatta şu anda.
0: Tamam, şimdi sana en başta Hüseyin abin arayacak seni. Sana milli takım tişörtü gönderecek. Bir koli
2: sağ ol abi.
0: Bir koli de içecek gönderecek sana. Tamam mı kardeşim?
2: Ama abi Hüseyin abiye söyle. Hı. Dolandırıcı değiliz diye arasın. Yoksa babam kapayabilir yüzünü.
0: Baban kaparsa tişört gelmez. Sen bence babana söyle bizim arayacağımızı.
2: Tamam.
0: Bak nasıl hemen çözdüm, görüyor musun? Ne yapıyorsun? İyi misin? Anlat bakayım.
2: İyiyim abi.
0: Bir şey anlatacak mısın bize?
2: Anlat. Neymiş o? Şimdi abi şey geldi, pandemi geldi abi.
0: Evet.
2: Şu anda demin bir şakanın etkisindeyim.
0: Neydesin?
2: Şakanın etkisindeyim abi ya.
0: Evet. Pandemi geldi.
2: Pandemi geldi abi.
0: Tamam abicim.
2: Herkes, bizim ailede herkes teste girdi. Benim haricimde.
0: Evet.
2: Babam pozitif çıktı. Annem negatif.
0: Tamam.
2: Babam pozitif çıktı. Babam dedi hayırlı işler.
0: Evet.
2: Ardından da geçti salona. Babamın artık kurulma yerini salon oldu.
0: Tamam.
2: Ben de o zaman küçüklük aklımda. Her zaman kapısının önünde.
0: Tamam.
2: Yani yediğimiz içtiğimiz beraber. Annem ona bırakıyor. Ben de sehpayı çekiyorum kapının önüne. Sandalyemi koyuyorum. Ardından.
0: Ha, babana uzaktan bakıyorsun yani.
2: Aynen.
0: Evet.
2: Babam laptopu alıyor.
0: Tamam.
2: Film açıyor, beraber izliyoruz.
0: Neyse bak, en azından yalnız bırakmamışsın aslan. Sana da bu yakışırmış zaten. Yani baban korona olsa bile bırakmadın babana, doğru mu?
2: Ay.
0: Helal olsun sana be.
2: Gece yatarken bile.
0: Evet.
2: Gece yatarken bile görüntülü aradım.
0: Babanı.
2: Aynen, görüntülü aradım. Görüntülü arayarak konuştuk.
0: Ey maşallah kardeşim. Neredensin sen?
2: Mersin'den abi.
0: Mersin'den. Nasıl gidiyor okul işleri?
2: Efendim abi?
0: Okul işleri nasıl gidiyor diyorum.
2: İyi abi.
0: İyi. Mersin'in neresindesin?
2: Mersin'in Mezit ilçesindeyim abi.
0: Mezit'te. Başka kardeşin var mı senin?
2: Efendim abi?
0: Başka kardeşin var mı senin? Abin kardeşin.
2: Ha evet abi. 2022'de oldu o da.
0: 2022'de oldu o da.
2: Aynen.
0: Kız mı erkek mi?
2: Erkek, çok şükür.
0: Erkek çok. Geçmiş olsun.
2: Aynen, her gün tokatı basıyor abi.
0: Yani iki tane erkek. Geçmiş olsun.
2: Aynen.
0: Tamam Alper'im, bizi dinliyor musun hep? Yazıyor musun bize?
2: Aynen abi.
0: Tamam, bundan sonra abi ben Alper yaz da ben sen olduğunu anlayayım ben, tamam mı kardeşim?
2: Tamam abi.
0: Tamam. Hüseyin
2: ama
0: abi,
2: cuma günleri yazabilirim galiba sadece.
0: Sen ne zaman istiyorsan o zaman yaz. Tamam. Ne zaman tamam istiyorsan abi. O zaman yaz kardeşim benim. Tamam, tamam mı? Tamam. Hüseyin abin arayacak seni. Tişört gönderecek tamam sana. Tamam.
2: Sağ ol abi.
0: Bu numaradan arayacak yalnız. Bu numara kiminse söyle. Tamam mı abicim?
2: Tamam.
0: Haydi, öpüyorum seni. Görüşürüz.
2: Görüşürüz abi.
0: Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Var ol. Sağ ol. Sağ ol, eyvallah. Maalesef gol yedik. Abi seni duydum, 15 sene öncesine gittim. O zamanlar ilkokula gidiyordum. Şimdi ise işimizde gücümüzde. Seni çok özlemişim. Yayın hiç katılmadım. Kimmiş o Emin? Ya beni bu duygusal yapmayın. Şimdi bu az önce konuştuğumuz Alper de mesela inşallah 20 sene sonra arayacak. Abi 11 yaşındaydım, beni yayına almıştım falan. Bazı geceler eve gidip ağlama sebebimsiniz ya. Rahime, inşallah çocuğun olur Rahime. İnşallah. Bir saat başı arası vereceğiz, ondan sonra geleceğiz sevgili dinleyenler. Hüsü ver kardeşim arayı.

Günler. Dur bakalım neler kalmış pandemiden, neler kalmış değerli dinleyenler. Nerede şarkıda bize bir eşlik etsin ama, değil mi? Edebiliyor mu? Ya şu şarkıların başındaki efektler falan yok mu ya? Şunları bir radyo edit yapsaydınız ya. Allah'ı billahi ya. Rahime inşallah ikişer beşer bebeğin olsun. Madem bu kadar Rahime'nin adı geçti. Rahime burada mısın? Ses gönder. Bir dakikan var. Bir dakikan var.

0: Herkes içerik üreticisi oldu demiş efendim. Evet. Herkes içerik üreticisi oldu. Şu anda da hala da devam ediyor zaten. İçerik üreticisi. Yani herkes. Geldi mi rayım? Evet. Dur bakayım.
1: Amin.
0: Buradayım. Ha, tamam buradasın.

Pandemide dışarıda kaldığımdan dolayı anahtarı cebimde taşımaya alışkanlık haline getirdim. Alt kata kayınpedere kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Anahtarı evde unuttum. Buna bağlı olarak çilingir aradım. Çilingir sokağa çıkma yasağı var. Polisi arayın. Polis izin verirse kapıyı açarım. Yani polisten izin aldım. Telefonla niye dışarı çıktınız diye fırça attı. Bir ara yolu bulamadım. Duvarlara tırmanan dayılar vardı, hatırlıyor musunuz? He? Şeycileri, oyuncuları hatırlıyor musunuz? Toplanıp kağıt oynayanları. Hatırlıyor musunuz onları?

0: Normalde dünya mutfağı ustasıyım. Pandemiden bana kalan kuryelik mesleği.
1: Yavrum baban nereli? Nereden bu kaşın gözün temeli?
0: Öğrencime emanet boya seti verdim. Bir getirdi yepyeni boya seti. Meğersem kedi sahiplenmiş. Üzerine yapmış, dehşet kötü koktuğu için 60 yenisini almış. Öyledir. Kokuyu biliyorum ya. Kokuyu biliyorum. Abi favorim tıraş olurken basılanlar. Yok yok. Kumar oynarken basılanlar. Favori o. Yaptığım borçlar kaldı.

Bir gün bir böyle ileri yaşlı bir polis abi bana şey pandemide çevirdiler beni arabayla. Merhaba merhaba nereye dedi. Dedim yayına. Kartı gösterdim. Yayın mı yapıyorsunuz dedi. Evet dedim. Evde yapın bence dedi. Bazı öyle tek şeylik böyle tek atışlık çözümlere hayranım. Yıllar önce arkadaşım panik atak var demişti yine bir memur abiye. Memur abi de şey demişti. Ne yapacaksın o zaman panik olmayacaksın demişti. Birdenbire şey yaptı yani. Tedavi etti yani birdenbire.

Biz de okey oynarken basılmıştık abi. Köyde jandarma gelmişti. Buraya kim gelecek ya dedik. Bir tabur asker geldi vallahi demiş efendim. Abi karantinaya alınan köyler vardı, hatırlıyorsunuz değil mi? Onu millet diyor ki sakın kimse birbiriyle görüşmesin falan diye. Geçmiş olsuna gitmişti diğer köy. Hatırlıyor musunuz? Geçmiş olsuna.

Abiler haberi vereyim. Şakadan hala bir haber yok. Pazar günü yayınlanacak şakayı yaptım, çektim. Montajını, editini falanı filanı her şeyini bitirdim. Yayına hazır. Şaka yaptığım hanımefendi yayınlamama izin vermedi. Şakayı bana paslayan yakınıyla iletişime geçtim. Ben halledeceğim dedi. Halledemedi. Yapacak bir şey yok. Affınıza sığınarak. Hani yayınlayabileceğim bir şaka onun haricinde yok. Bu hafta pazar gününü şakasız geçireceğiz sevgili arkadaşlar. Zaten eskilere bir bakalım birazcık. Yani size zahmet. Hani eskilere bakalım mesela. Hani eski dediğim bir de ne kadar eski. Her hafta bir şaka atıyorum artık biliyorsun. Hani eski dediğim ne kadar eski. YouTube Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp. Şöyle bir bakalım mesela. Şöyle hemen bir açıyorum şuradan. Bir saniye. Nereden? Şuradan. Tamam. Evet. Mesela 5 gün önce atmışım daha. Yani evet 5 gün önce klavye delikanlısı. Şakanın altında da nice klavye delikanlısı var bakabilirsiniz yani. Ondan sonra İtopya var 12 gün önce. Sonra 2 hafta önce, 3 hafta önce. Yani her hafta elimden geldiğince bir şaka yayınlamaya çalışıyorum size sevgili dinleyenlerim. Bu hafta dediğim gibi ben yaptım fakat yaptığım kişi yayınlamama izin vermedi. Yedeği de yok. Yedeği de yok o çünkü zıt deyince yapabileceğimiz bir şey olmuyor bu. Hani önceden çalışıyoruz şey filan alıyoruz işte bilgileri alıyoruz falan. Ben ona oturuyorum bir hikaye yazıyorum işte nasıl yedirebiliriz ne yapabiliriz falan diye. Birazcık şey oluyor yani zaman harcatıyor. Zaman yok hani pazar gününe yüksek ihtimalle yetiştiremeyeceğim. Bir şey olursa sürpriz olur pazar günü YouTube kanalında yayınlamış olurum. Ama şimdiden söyleyeyim affınıza sığınıyorum zannediyorum bu hafta yeni telefon şakası. Yayınlayamayacağım size efendim haberiniz olsun özür dilerim kusura bakmayınız lütfen. Şarkı niye girmiyor oğlum ya? Niye girmiyor oğlum bu şarkı ya? Yok Hüseyin vazgeçtim sen ben hani listeye karışmayacağım dedim ya ben bu liste benim yani karışılmayacak gibi değil yani. Vallahi yani karışılmayacak gibi değil şuradan şöyle evet şöyle yaparsak olur herhalde değil mi tamamdır evet. Sorun yok abi ben daha eskileri bitiremedim. Pazar günleri kalkıyorum bu ara tek eğlencem sensin. Geriye doğru bütün şakaları dinleyeceğim. Daha hepsini dinleyemedim demiş. Yani inşallah dinlersiniz abi. YouTube Serdar Gökal. Bu hafta şey en azından radyo dinleyicimin haberi olsun. İnternette yine yapıştıracaklar merak etmeyin de. Yani bu sevgi mi nefret mi bilmiyorum mesela. Şaka nerede lan? Bip diye adam küfürle soruyor falan. Değişik. Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Haftaya olur canı sağ olsun demiş efendim. Sağ olun teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mu üzüldüm ya birden? Herkes teselli ediyor beni. Sağ olun teşekkür ederim. Telefon şakası için nasıl ulaşacağız? Abi sadece WhatsApp'tan alıyorum. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. WhatsApp numarası çok basit. 530-280-0-0 530-280-0-0 sevgili dinleyenler. Sadece oradan alıyorum malzemeleri. Hani gönderirseniz oradan güzel olur.

0: döner acayipsin. Aynama şıkıdım.
1: Türkiye'nin en pahalı illeri belli olmuş. Üçüncü il Balıkesir'miş. Vay be. 1 İstanbul, 2 İzmir, 3 Balıkesir, 4 Çanakkale, 5 Aydın, 6 Denizli, 7 Muğla, 8 Antalya, 9 Isparta, 10 Burdur. Neye göre aman pahalılık?
2: Buradayım.
1: Tamam, buradasınız. Peki.

0: döner acayipsin.
1: 2006 yılından beri dinliyorum seni demiş. Kayıtların var mı ya? Var da bana. Var da bana. 2006, 2007, 2008 kayıtların var mı? Var da bana. Bana var da. Alo merhaba.
2: Merhaba.
1: Rahime inşallah çocuğun olur.
2: İnşallah.
1: İnşallah anne bana mama ver diye geceleri uyandırır seni.
2: İnşallah.
1: İnşallah sabahları sizden önce kalkar da çizgi filmi sonuna kadar açar. Hepinizi bütün aileye ayağa diker inşallah.
2: İnşallah Serdar Bey.
1: İnşallah bana bisiklet al, bana bisiklet al diye başının etini yer.
2: Motosiklet istermiş bir de, babası da hastası zaten.
1: Ya ona ben karışamam, ona ben karışamam. İnşallah okula bıraktığın ilk gün anne beni bırakma diye paçalarına yapışır ağlar.
2: İnşallah Serdar Bey.
1: İnşallah tatlı bir yaramaz olur inşallah.
2: Amin inşallah.
1: Tatlı bir yaramaz olur. Amin amin amin,
2: amin
1: ve
2: amin.
1: Bir daha de iki kere dedin.
2: Amin amin amin.
1: Peki tamamdır. Şimdi
2: ediyorum. Hani hayırlısı Allah'tan diliyorum.
1: Hayırlısı ben de, dinleyiciler de, sen de dua ettin. Bir haftalık görevi tamamladık. İnşallah kabul olacaktır. Kabul kapıları
2: amin,
1: açıktır
2: amin,
1: inşallah.
2: Amin, inşallah. Şimdi hiç tanımadığım kişilerden de dua almama vesile oldunuz.
1: Vallahi aldınız yani.
2: Çok teşekkür ederim.
1: İnsanlar gerçekten aklına geldikçe yazıyor. Vallahi yazıyor evet, yani gerçekten.
2: Çok mutlu oldum. İnanın gerçekten çok teşekkür ederim size ya. Evet. Bir değişik bir şey oldu. Bugün eşimin de doğum günü.
1: Evet.
2: Ona da böyle bir hediye vermiş oldum sayenizde.
1: Rica ederiz efendim. Çok mutlu oldum. Size biz tişört göndermiş miydik?
2: Normal tişört gönderdiniz ama milli takım gönderirseniz yine çok sevinirim.
1: Tamam. Hüseyin arayacak, sizi işaretledim. Milli takım tişörtü tamam, gönderilecek. Çocuk olursa tamam, çocuğa onu giydirip bana da bir fotoğraf gönderirsiniz ileride, olur mu?
2: Ay çok inşallah. Çok teşekkür ederim.
1: Tamamdır. Şimdi sizin duayı bitiriyoruz. Bir haftadır sizdeyiz. Şimdi artık çok başka bir dua sahibi seçeceğiz. Tamam.
2: Evet. Geçelim, evet.
1: Görüşürüz, sağ olun, teşekkür görüşürüz, ederim, var olun, sağ olun, Allah teşekkürler, Allah var olun, sağ olun. Evet, yeni bir uygulama, her hafta içinizden bir kişiyi seçiyoruz, bir hafta boyunca onun istediği o duayı ineliyoruz devamlı. Ama her seferinde başka dua değil yani, tek dua. Şimdi dua seçeceğiz, yalnız racon şu, sadece Serdar yayındadan sorumlu. Tabii trafikteyi dinlerse benim daha da hoşuma gider, yani ikisini de dinlerse hoşuma gider ama gece hiç böyle olmadık bir anda... Rahime'ye yaptığımız gibi. Rahime neredesin diyorum, sesli mesaj istiyoruz. Buradayım demek zorunda. Eğer dinlemezse duasını etmeyi bırakıyoruz. Başka birini seçeriz yani. Haberiniz olsun. Evet, duaları yazın. Böyle hoşumuza giden beğendiğimiz bir dua. Tabii bütün dualar kabul olsun inşallah. Biz bir komedi programıyız. Öyle hoşumuza giden beğendiğimiz dua derken estağfurullah, bizim ne haddimiz, herkesin duaları kabul olsun da. Böyle programa uygun bir tane dua seçersek önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar da onu dolayacağız dilimize. Buyurun duaları seçin. 0-536-901-8902 0-536-901-8902 sevgili dinleyenler. Yazın bana duaları, bir seçelim. Dua sahibini de bağlayacağız. Ondan sonra bir hafta boyunca aralarda onu söyleyeceğiz. 536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler. Buyurun yazın bakalım. Olunca haber versin demiş. İnşallah canım, olur inşallah ya. İnşallah.

kayıtları sordum, var mı? Dur bakayım. Ha, ondan daha cevap gelmemiş. Abi 20 yıl oldu hiç radyo bağlanamadım. Bugün ilk defa konuşmak istedim. Güzel abim, 2006'dan beri dinliyorum diyorsun ya. Kayıtlar var mı sende? Var mı?

İstanbul'da hafta sonuyla birlikte yağışlı hava yeniden etkili olacak. AKOM'un tahminine göre yarın yerel yağışlar başlayacak. Pazar günü ise gök gürültülü sağanak görülecek değerli dinleyenlerim. Hafta sonu geldi ya, yağsın. Hatırım kalır, hatırım. Bir sıfır bu arada maç. 8 dakika uzatma var. 4. dakikası içerisindeyiz. Bir de kırmızı kartımız var. Var da var yani. Konya yayını. Bildirsene Hüseyin Konya yayınını. Sana zahmet.

çok zengin olmak istiyorum. Ya böyle net bir dua alsak mesela. Net bir dua alsak. Atamamın yapılmasını istiyorum. İnşallah atanırım diye dua edin. Atanmak için dua istiyorum.

0: Ya bir sürü var ama atamayı çok bekleyen var. Tamam, atamayı çok bekleyen var. İlk gördüğüm atama mesajı hangisiydi? Şuydu. Evet. İlk gördüğüm atama mesajı buydu. Tamamdır. Arıyorum şimdi. Tamam. Evet.
1: Alo.
0: Alo.
1: Merhaba Serdar abi.
0: Merhaba, ne haber?
1: İyi, senden ne haber?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Vallahi seninle beraber şu anda gördüğüm birçok böyle atama bekleyen var. Senin üzerinden hepsine dua edeceğiz, tamam mı? Bir hafta boyunca. Haftaya cumaya kadar. Bu işin bir raconu var. Seninki büyük sorumluluk. Değerli dinleyenler, şahitsiniz. Adın neydi senin?
1: Aysel.
0: Aysel üzerinden tüm atama bekleyenler için her seferinde dua edeceğiz. Tek tek söylemesek bile. Hani Aysel inşallah atanırsın dediğimizde bile bütün atama bekleyenler için etmiş olacağız bu duayı. Aysel'in sorumluluğu büyük. Biliyorsun, geceleri Aysel neredesin dediğim anda bir dakika içerisinde bana sesli mesaj göndermen lazım, buradayım diye.
1: Tamamdır.
0: Hani
1: o iş bende.
0: Cuma'ya kadar, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bir kere bile göndermezsen şey yaparız. Yani geçeriz duayı, söyleyeyim.
1: Tamam, olur.
0: Bak, bütün atama bekleyenler şey yani neyse, kötü konuşturmayacağım sana da. Olur da kaçırırsan bütün atama bekleyenleri karşına alırsın.
1: Yok yok, o iş bende. Her akşam 10'la 12 arasında buradayım.
0: Tamam, neredendin sen?
1: Aydın.
0: Tamam, Aydın'dan. Bundan sonra öyle dua edeceğiz. Aysel inşallah atanırsın diyeceğiz cuma gününe kadar. 10'la 12 arasında yayınlanan Serdar Yayındayı dinlemek şartı var. Trafik programını dinliyor musun gündüz?
1: Onu podcast'ten dinliyorum.
0: Tamam, onda çok bir şart yok onda. Ama gece yayınında hani hepsini dinleyeceksin cumaya kadar, ona göre yani, tamam mı?
1: Tamam. Bu arada bir şey söyleyeceğim, kusura bakmayın sözünüzü bölüyorum.
0: Estağfurullah.
1: Ben çarşamba günü de katıldım.
0: Doğrudur, doğrudur.
1: Beni tişört için arayacaklardı ama aramadım.
0: Daha dur, çarşamba katılmışsın ablam ya. Daha dur ya. Daha dur ya. Daha dur. Evet, tamam mı? Anlaştık mı?
1: Tamam. Anlaştık.
0: Burada mısın Aysel diyeceğiz. Direkt saniyesinde adın geçtiği anda bize hemen sesli mesaj göndereceksin, buradayız diye, tamam?
1: Tamam.
0: İlk duanı ediyoruz orada. İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah. Amin amin amin. İnşallah atanırsın Aysel. Hadi görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Cuma'ya kadar seni arayıp tamam dua bitti diyene kadar, ha, ona göre yani.
1: Tamamdır.
0: Tamam. Devamlı yayında. Hadi öpüyorum. Hadi görüşürüz. Vay vay. Sağ ol. Evet, duayı bulduk. Aysel'in üzerinden tüm atama bekleyenlere edeceğiz duayı yalnız. Sadece Aysel'e değil. Sadece Aysel'e değil sevgili dinleyenler, tüm atama bekleyenlere. Hemen şey yapalım, deneyelim. Aysel neredesin? Bir dakikan var. Neredesin? Bir dakikan var. Buyur, bekliyorum. Hadi bakalım, neredesin Aysel? Biz de amin yazalım demiş efendim. Yani amin yazın. Siz de inşallah atanırsın Aysel yazın falan. Görevimiz bu. Bir hafta boyunca. Her hafta birini seçeceğiz. Duasını dillendireceğiz. Tamam. Duasını dillendireceğiz. Aysel neredesin? Bir dakikan var. İlk deneme bu.

0: Yes.
1: Buradayım Serdar abi.
0: Tamamdır. İnşallah tanırsın Aysel. İnşallah tanırsın Aysel. İnşallah tanırsın Aysel. İnşallah. İnşallah tanırsın Aysel. Bu arada maç bitti maalesef, 1-0 yenildik sevgili dinleyenler. Maalesef. Yapacak bir şey yok, önümüzdeki maçlara bakacağız. Ben bu ablayı görünce niye aklıma Michael Jackson geliyor benim ya?

Elde Sarıyer, kola kulakta Serdar. Teşekkür ederim abi, sağ olun. Ben de mutlu edursunuz. Sağ olun abi, teşekkür ederim. Bu gece oyuna girer misin? Vallahi bugün de cuma. Girerim abi. Ben bugün evet.

Girerim bugün. Bugün cuma, girerim. Bugün oyun olur. Cavit, yine hiçbir şey beğenmeyen Cavit, bir şeyleri beğenmemiş ama ben şu an görüyorum yazılanları. Mesela

Ama hani bu sefer yedeği yok. Affınıza sığınırım. Cavit yine bir şey beğenmemiş. Buna bir şey olmaz falan yazmış. Ya ne oldu yine Cavit oğlum? Bu çocuk çok enteresan. Bu çocuk forum yazarı gibi hiçbir şey beğenmiyor. Cinli varlık bu. Cavit çok enteresan. Işıklar kapanınca geliyor Cavit. Çok. Filmdeki sahne gibi ya. Ya Cavit sen ne değişik bir kardeşmişsin ya. Diyor yani. Evet sonra dur bakalım şuradan. Aysel bir dakika var neredesin yazmışlar. Tamam tamam kız gönderdi canım. Denedik gönderdi işte. Hafta sonunun en kötü yanı sizin yayınınız olmaması. Ya abi yapma gözünüz. Yıllarca böyle yediniz beni ya. Yaptım 15 sene falan yaptım ya hafta sonu yayını. 15 sene yapmış mıyımdır? Belki de daha fazla. Neredeydiniz abi o zaman? Beni yeni keşfetmişsin diyorsun ki hafta sonu neredesin? E o zaman neredeydin sayın abim? Acuk'ta ben gezeyim ya. Acuk'ta ben gezeyim yani. İki tane yayın var abi yani. İki tane yayın var. Bir trafik yayını var. Ben ona sabah diyorum artık. Sen tabii kaç dersen de. Bir trafik yayını var. Bir de gece şu anda dinlediğin yayın var. E yani hafta sonu da... Yani hafta sonu da sana zahmet.

Olsun, yayında hanımefendiye iş yeri şakası pazar şakası yerine geçti. Güzel şakaydı. Eyvallah, teşekkür ederiz. Birini yazmışlar, hiç duydun mu her şeyi şikayet eden, Twitter'da konuşulan biri. Biliyorum biliyorum o kızı. Biliyorum o kızı. Bizim de Cavit var. Şey yapmıyor ama. Hiçbir şey beğenmiyor. He, maça yapıştırmış o, maça. O maça yapıştırmış, maçı beğenmiyor. Aferin lan Cavit. Cavit öyle cinli varlık. Bana da yapıştırıyor bazen.

Ben cumartesi Taksim'e gelip çayını içtim. Hem de 15 yaşındaydım demiş efendim. Bugün de epeski dinleyenler var ha. Sende var mı benim 2008 öncesi radyo kayıtlarım kardeşim? Sende var mı bari?

Abi ileride lazım olur diye bütün yayın kayıtlarını ben kaydediyorum. İstersen veririm ileride demiş. Yani dijital olaylara geçildiğinden beri bizde de var mevcut. Hani böyle işte internet yayıncılığına ona buna falan geçildiğinden beri bizde de var mevcut onlar. Onlarda sorun yok. Bana 2000'li yıllardaki falan kayıtlarım lazım. Bana diyeceksin ki sende niye yok? Vallahi kimse de yoktur sevgili dinleyenler o tarihte yayın yapanların. Hiç kimse de yoktur yani.

Fortnite'ta bekliyorum Serdar. Kimsiniz abi? Ya da abla, bilmiyorum. Abisinizdir siz, abla değil mi? Abisinizdir. Mevzu biter ben gider sevgili dinleyenler. Burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası. Aklınıza neresi geliyorsa her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim ben. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim ben değerli dinleyenlerim. Özürler olsun yayınlamaya, izletmeye alıştırdığımız pazar günü telefon şakası. Bu haftalık yayınlayamayacağım. Bu haftalık olmadı. Yani yaptım ama karşı taraf izin vermedi, radyosunu yeni açan varsa. Şimdi uzun uzadıya bir daha anlatmayayım. Şakayı

Yaptığım kişi yayınlanmasına izin vermedi. Bu sebeple yayınlayamayacağım. Özürler olsun. Önümüzdeki hafta affettiririm inşallah kendimi. Mükemmel bir telefon şakası yaparak. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. YouTube'da bir sürü telefon şakam var. Hani eski telefon şakalarına bakın diyeceğim. 5 gün önce eklemişim. Mesela 5 günde ne kadar eskimiş olabilir? Öbürküsü işte 10 gün önce bir şey. Yani her hafta bir eklenmişliği var sevgili dinleyenler. Bakarsanız beni mutlu edersiniz. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com olarak bulunabilir. Tamamız galiba. Unuttuğumuz bir şey yok. Yok. Pazartesi günü önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar Yayındayız sundu.

ersen zaman daha yavaşlamalı dersen, beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.

Oturacağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak. Fırtınasız olacak. Saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım. Ben yine salağa oynayacağım.

hayaller yandı. Kül yok, duman yok. Hiç bir şey yok.